yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum hem çok acı.

insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı. Yürek koca bir kara delik. Yapacak

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı

0: için Hilal Özgani'yi de Sosyal Hayat.
1: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
2: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
3: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz. Güzel.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar, Uğur'la Güne Merhaba'yı sunar.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Klasikleşen cuma başlangıcımızda Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla haftanın son uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Güne güzel başlayarak hafta sonuna da en güzel şekilde hazırlanmayı umuyorum her birimiz için. Haftanın da bu en sevilen günü ya hiç şüphesiz cuma günleri. İşte bu güzelliğe yakışır da bir başlangıç yapalım. Ama tabii ki evvela hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin ve dualarınızla olmak duasıyla. Böyle tebessümün çok olduğu, stresin mümkünse hiç olmadığı, mutlu, huzurlu, neşeli geçen bir cuma günü olsun her birimiz için. Şu an yollarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, yolunuz açık olsun. Güzel bir iş günü, güzel bir okul günü, güzel bir yaşam günü olsun her birimiz için. Günaydın.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü.

0: kutlu olsun.
1: Fakir Hausgeräte.
2: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
4: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
5: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır durum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin iyi gelecek.
1: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatili için kamu çalışanlarına yönelik tatil düzenlemesini açıkladı. Buna göre kamu personeli, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatile ek olarak, pazartesi tam gün ve salı günü öğleye kadar idari izinli sayılacak. Bu düzenleme ile birlikte, kamu çalışanları için bayram tatili toplamda 9 güne çıkmış oldu.
2: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: güzel şekilde bu programla başla. Hele de o gün Cuma'nın ve hafta sonunda heyecanını taşıyorsa diye seslendik sosyal medya adreslerimizden. Bakalım program başlarken kimlerle şu anı paylaşıyoruz. Bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Zühre Almanya'dan bizlerle beraber. Bugün Almanca B1 sınavına girecek. Kızım Melda, ona başarılar diliyorum dedi. Melda inşallah çok güzel geçer. Başarılar diliyorum ben de. Leyla da İstanbul'da bizlerle. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Nezahat Deniz de bizleri dinliyor. Arif Afyon'da. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Dualarımızın kabul olması dileğiyle demiş. Fevzi Kaptanımız Gaziantep'te aramıza katılan dinleyicilerimizden Mahmut Elibol. Bu sabah da bizi yalnız bırakmadı Kırıkkale'de. Günaydın. Sibel demiş ki günaydın Nurcuğum, güzel yayınlar ve hayırlı cumalar diyerek. Hala şu an işinin başında o da. Sanırım yine dünden bugüne değin devam eden bir iş. Yoğunluğu eline emeğine sağlık. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah yayınımız esnasında da böyle hızlıca güzelce akıp geçer bitirirsin. İskenderun'da Nurcan da aramızda. Günaydınlar. Harun Siirt de bizleri dinliyor şu an. Kuzenimle okula giderken sizi dinliyoruz demiş. O zaman ikinize de sevgilerimizi gönderelim. Adem Osmaniye'den aramıza katıldı. Hoş geldin. Özlem Yılmaz. Günaydınlar. Yemin ediyorum aklımdan geçen şarkıyı çaldın demiş. İşte bu. İşte bu. Bu mesajları görünce çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Yani sevdiğiniz şarkılara denk gelme kısmı çok güzel, çok keyifli.
1: Orcan günaydın.
0: Günaydın.
1: Şu an uyandım, hayırlı cumalar olsun. Yoldayım, seni dinliyorum. Seni dinlemekten de zevk alıyorum. İyi ki varsınız.
0: Oley.
1: İyi çalışmalar, hayırlı günler. Uğurlu dinle, uğurla kal, güne uğurla başla. Hayırlı
0: işte,
1: günler, iyi çalışmalar.
0: İşte budur Şükrü, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Yine uğurla başla, mutlu kal diye bir sloganımız var değil mi? Mutlu olalım, hep mutlu olalım. Günümüzün sohbet konusu. Aslında iki tane şey soracağım. Birincisi, son zamanlarda sizi en çok yoran şey nedir? Bir de varsa hafta sonu planınız. Hani merak ettik, dinlemek isteriz. 505-188-30-0 mesaj attınız.

KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar

0: Günaydın imparatorum, günaydın Türkiye'm. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız.
1: Günaydın
0: güzel
1: İrfan.
0: Bir Bursa sabahından sevgiler, saygılar, ben İrfan.
2: Hoş geldin.
0: Her şeyi gönlünüzce olsun. Son sözümüz, güne uğurla başla, mutlu kal.
2: İşte bu sloganın sahibi İrfan. Hoş geldin aramıza. Neredesin sen ya? Özlettin. Umarım her şey yolundadır. Günün, gönlün aydın olsun.
3: Günaydınlar Uğur Bey. Aydın Efeler'den, güneşli bir günden herkese hayırlı cumalar. Servis kaptanı eşim Nuri Fırtına'ya buradan çok selamlarımı gönderiyorum. İyi günler.
2: Nihal, bizden de ikinize sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Hoş geldiniz. Hilay da bizlerle Akçakoca'da günün sohbet konusuna dair günaydın, hayırlı cumalar demiş. Belirsizlikten yoruldum diyor. İşte bu hani, iyi ya da kötü, beyaz ya da siyah, bir belli olsun, ona göre yolumuza bakalım, ona göre bir hazırlığımızı yapalım dediğimiz anlar şu an o belirsizlikle o kadar zorlaştırılıyor ki, doğru, haklısın İlay, yorucu bir şey. Umarım netleşir ama gönlünce netleşir. Her hafta sonu İngilizce kursuna gitmek beni çok yoruyor demiş Arda da Ankara'da.

Eyvah eyvah. Yani bunu biraz daha iyileştirebilir miyiz acaba Arda? Mesela İngilizceyi çok sevdiğini düşün. Sonrasında çok güzel işlere sebep olabileceğini, çok güzel gezdiğin yerlerde mesela yurt dışında vesaire seni çok rahatlatacağını düşünerek güzelleştirebilir miyiz acaba diye bir düşündüm sadece.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: gelecek. Tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
4: lazım. Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atason gözünde, gözler üstünde.
6: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar digibox.com'da. Digibox.
7: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
11: Yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
12: Randevular, toplantılar, siparişler.
11: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Sağanak alarmı var zira hafta boyu da süreceğine dair tahminler söz konusu. Soğuk hava dalgasının ardından yüzünü gösteren o bahar esintisi yağışla birlikte geldi ama işte yarından itibaren, hafta sonuyla itibaren batı illerinde özellikle başlayacak sağanak yağışlar hafta içi yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak sevgili dinleyenler. Meteorolojinin son yaptığı değerlendirmelerde Marmara'da, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kısmında Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa ve Van'ın doğu bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Aman dikkat!

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr. Bir reklam.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %53 oranında devam ediyor. E5 üzerinde Sefaköy-Florya yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Bölgedeki trafik bundan kaynaklı da yoğunlaşmakta. Bir de E5 üzerinde Uzunçayır koşu yolu yönünde sağ şeritte bir bakım onarım çalışması başladığı için bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Yoğun bir lokasyon, bundan kaynaklı daha da yoğunlaşmakta olduğunu paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.
2: Gel ya.

0: Ben Zeki, Ankara Polat'tan.
1: Hoş geldin.
0: Böyle yoran hiçbir şey yok aslında.
1: Şahane.
0: Çünkü eşimin güler yüzü çocuklarımın baba deyişi bütün günün yorgunluğunu alıyor.
1: Oh be.
0: Hafta sonu Bordion 10K maraton yarışına katılacağız.
1: Oo, şahane.
0: İyi günler, kolay gelsin.
1: Zeki çok tebrik ediyorum. İnşallah çok güzel bir şekilde sonuçlanır yarışma. Ve keyifli de vakitler diliyorum aynı zamanda.
2: Ben günaydın. Haftanın son günü okula gittiğim için çok mutluyum. Annemle birlikte yoldayız. Sizi seviyoruz. Selamlar.
1: Oley Elif. İkinize de bizden de sevgiler, selamlar. Güzel bir okul günü olsun. Hoş geldiniz. Pelin de sıradaki şarkıyı çok sevdiği birine göndermek istiyormuş. Ama sevdiğinin ismini yazmamış. O kendini biliyor olabilir, bilemedim. Son zamanlarda sizi en çok yoran şey nedir sevgili dinleyenler, sohbet konumuz? Bir de hafta sonu planınızdan da bahsedebilirseniz mutlu oluruz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Anneler Günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler Günü'nde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

0: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Günaydın Serap, hoş geldin aramıza.
2: Günaydın Uğurcuğum, iyi yayınlar. Son zamanlarda demeyelim de her zamanlarda beni en çok yoran İstanbul trafiği. İyi yayınlar.
1: Ah Abdurrahman, ah. Ne zaman çözüm olur, nasıl çözülür, görür müyüz, yaşar mıyız bilmiyorum. Ama çok mümkün görünmüyor. Maalesef İstanbul trafiği diye bir gerçek. Aslında hemen hemen bütün illerimizde bir trafik gerçeği var ama İstanbul trafiği yani günün her anında kendini hissettiriyor ve her yerde. Her yer için önemli lokasyonlar, yoğun lokasyonlar değil maalesef. Trafikte olan herkese buyursunlar.

Radyo Türk Muazzesi'niz, ben Uğur'la güne merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, cumaları mübarek olsun, duaları kabul olsun inşallah. Bu saatimize Murat Can'la başlıyoruz, Diyarbakır'da bizleri dinliyor. Son zamanlarda beni en çok yoran şey Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığı. Kurban olayım demiş. Bir de hafta sonunda mangal heyecanı var, sıcaklar başladı. Ama işte başladı da bazı yerlere tam tatil ya hani. Hani tam tatil olacak, dışarıya atacağız, bir böyle bir enerjiyi tazeleyeceğiz. Yağmur var. Yani. Ama tabii ki soğuk değil Allah'tan. Yani görünen o. Tahminler o yönde. Çok keyifli geçmesini diliyorum Muratcan. Yani öbür türlü başkan adayları konusunda da bayağı şu an adaylar, konuşulanlar vesaire var. Umarım Fenerbahçe için en iyisi, en güzeli olur. Temennisiyle. Türk futbolu adına da aynı şekilde. Önemli bir durum çünkü. Hamza Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. Günaydın. Rabia Kuşadası'ndan sevgileriyle aramıza katılmış. Yok canım. O güzel manzara hiç kıskanır mıyız? Yok yok. Masmavi bir deniz önünde şu an. Güne en güzel merhabaları oradan ulaştırdı Rabia. Teşekkür ederim. Hemen devam ettiğimde Mesut da İzmir'de bizleri dinliyor şu an. Günaydınlar. Tahsin hoş geldiniz ama bir sesli mesaj göndermiş. Yarım kalmış mesaj. Öyle hani o yüzden tamamlayabilirsen çok sevinirim. Paylaşırım tekrar. Şu anda Samsun'dan Giresun'a doğru yolda bizleri dinliyorlar. Ayla ve Trebolu. Giresun Trebolu'ya geçeceğiz sonrasında da demiş. Hafta sonu beyimin memleketi diyor. Oh çok güzel geçsin inşallah. İyi yolculuklar diliyorum. Sohbet konumuz son zamanlarda.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyor.

0: Anneler Günü'nde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
2: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: de kaçırmayın.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Koronavirüs sürecinde yaşadığımız durumları hepimiz biliyoruz. Hem ülkece hem dünyaca. Ve şimdi yeni bir tehdit hantavirüs şeklinde bir paylaşım söz konusu. Hantavirüs nedeniyle bir yolcu gemisinde 3 kişinin hayatını kaybetmesi dünya genelinde endişe yaratırken Dünya Sağlık Örgütü de sevgili dinleyenler virüse dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Atlantik'te seyir halindeki gemide bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğu doğruladı Dünya Sağlık Örgütü ve ayrıca aralarında ülkemizin de bulunduğu 12 ülkeyi salgına karşı bilgilendirdiklerini de söyledi. Bununla alakalı sosyal medyada da çok paylaşım var. Tabii ki yetkili kişiler, yetkili makamların açıklamaları en önemlisi. Ama böyle de bir tehdidin olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılınca tedirginlik yarattı. Türkiye Diyanet Vakfı 2 insan 1 hayat projesi kapsamında 300 genç çifte toplam 500 bin lira tutarında çeyiz desteği sağlayacak. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş 40 bine aşkın başvuru arasından 1875 çift için sosyal inceleme sürecine geçildiğini duyurdu.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyelerine ulaştı sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Haliç Ok Meydanı yönünde orta şeritte bir araç arızası uyarısı söz konusu. E5 üzerinde 1. köprü yönünde Altunizade'de bir metrobüsten dumanlar çıkmaya başladı. E5'te izleme trafiği de söz konusu tabii ki böylesi bir durumda. Metrobüs hattındaysa gecikmeler yaşanabiliyor. Dolmabahçe Tüneli çıkışı sahil yolu yönünde de bir trafiğe kapalılık söz konusu. Akış Maçka yönüne veriliyor. Tüpraş Stadyumu çevresinde UEFA maçı için vinçlerle çalışma yapıldığından ekiplerden alınan bilgiye göre çalışma 8.30'a kadar devam edecek yönündeydi. Yoğunluk bundan kaynaklı biraz daha ileri dakikalara sarkacağı benziyor sevgili dinleyenler. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize paylaşmış olalım.

0: Ben Ece, herkese Sivas'tan günaydın.
1: Günaydın Ece, hoş geldin aramıza. Azra da mesela şu an bizlerle. Uğur abi günaydın, serviste her sabah seni dinliyoruz demiş Yozgat'tan selamlarıyla. Sıradaki şarkıyı servisçi abimiz Serhat abiye gelsin diyor. Gelsin tabii ki. Serhat kaptanımıza da sevgiler ve bütün öğrencilerimize de güzel bir okul günü dileyelim. Bunda bizlerle beraber beni en çok yoran şey, çocuğumun LGS sınavı bitse de kurtulsaydık. Ay, bitince kurtulamayacaksınız ki. Bunun lisesi var, yazılıları var, YKS'si var. Çok özür dileyerek tabii şu an ilk... Ya ben çok doğru, ben de o süreçten geçen bir öğrenciyken... Yani 8. sınıf, çok küçük yaşlar... Bu sınavlar konusundaki stres onlar için ayrı, ebeveynler için ayrı bir yoğunluk, yoruculuk da içeriyor. O yüzden Allah kolaylık versin, Allah sabır versin. Çok küçük yaşta başlıyoruz bu sınav sürecine maalesef. Bundan herkes de etkileniyor tabii. İnşallah kolaylıkla ve güzel sonuçlarla geçer bu süreç. Aydın'da İknur bizlerle beraber işe giderken bizi dinliyormuş. Teşekkür ederim. Ve arabaya her bindiğinde ilk şarkı benim için olsun diyorum demiş. O şahane. Umarım sevdiğin şarkılar denk geliyordur. Son zamanlarda sizi en çok yoran şey nedir? Ve varsa hafta sonu planınızdan da bahsedebilirseniz seviniriz. Çünkü hafta sonu henüz plan yapmamış olanlara güzel bir öneri niteliğinde olabilir.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İki yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepinize iyi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
1: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor.

0: Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
4: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Pınar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Soğuk hava dalgasının ardından yüzünü gösteren bahar yağışla birlikte geldi. Yarın batı illerimizde başlayacak sağanak yağışların hafta içi yurdun büyük bölümünü de etkisi altına alacağını uyarıyor meteoroloji. Yapılan değerlendirmelere göre özellikle bazı illerimizde mesela Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Sivas, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi, Van'ın doğu kısmında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor sevgili dinleyenler. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Saatlerimiz 8.46 oldu. Radyo Turkuaz'dasınız. Ve geçmişten günümüze en sevilen şarkılar eşliğinde sizden gelenlerle devam ediyoruz. Hasret şu an aramızda. Günaydın Nur, hafta sonu planımız 10. yıl evliliğimizle yepyeni ve en güzel başlangıçlar için İstanbul'dan memlekete tayinle beraber güzel başlangıç yapacağız inşallah diyor. Buradan burada diyor sevdiklerimizden uzağa gitmek üzecek ama niyetimiz halis. Rabbim iyi niyetli olan herkesin işini kolaylaştırsın demiş. Giresun'dan artık seni dinlemeye devam diyor. Şahane. Çok çok sevindim Hasret sizin adınıza. Yenilik iyidir, tebdili mekanda ferahlık da vardır. Daha nice güzel evinizle de yıllar yıllar eskitin. Şöyle güzel, huzurlu, mutlu yıllarınız olsun. Gittiğiniz, gideceğiniz yerlerde de. Büşra da bizlerle günaydın. Hafta sonu sınavımız var demiş İskenderun'da. Kolaylıklar diliyorum, Allah zihni açıklığı versin. İnşallah çok güzel geçer. Hatice de Yozgat aramıza katıldı, günaydınlar. Ece Elazığ'da diyor ki beni en çok yoran şey sınıf arkadaşlarım. Maalesef benden küçükler ve her yer... Maalesef onların ergenliklerinden dolayı çekilmez oluyor demiş. Eyvah eyvah. Yani bir iki yaş farkı çok fazla önemli değil ama işte bu zamandaki öğrencilerimizde, gençlerimizde bu durumlar biraz yaygın gibi ama geçici bir süreç. Ya umarım herkes için değil, hala ergen olan 30 yaşlarında insanlar da var ama. Ece, güzel geçen okul günleri diliyorum sana ve tüm sınıf arkadaşlarına da. Günümüzün sohbet konusu, son zamanlarda sizi en çok yoran şey nedir?

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir adım önde.
2: Anne!
3: Anne!
4: Anne!
2: Anne!
5: Anne!
6: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fakia, Hausgeräte.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: İşini büyütenlerin mikrosu var.
12: Mikro yazılım, mikro kontene.
13: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
15: Armis. Armis. Armis.
16: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
17: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
18: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
19: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
20: Hem de hiç para vermeden.
21: Abonelik de yok.
20: Aidat da yok.
19: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
22: Ne istersen Neon1.
23: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo,

Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhabada ikinci saatimize de veda ederken sevgili dinleyenler, bu sabah da Sadık Hidayet'in Kör Baykuş kitabından bir alıntı paylaşacağım. Altını çizdiğim bir cümle. Yaralar vardır hayatta, ruhu cüzzam gibi yavaş yavaş ve yalnızlıkta yiyen, kemiren yaralar. Yalnızlıkta yiyen. Yani sevgili dinleyenler, gündelik hayatının koşturmacası içinde biz, yani dışarıdan bakıldığında böyle bilmiyorum ama bazılarına kusursuz gelebilir ya da ne bileyim mutlu görünmek için akıl almaz bir çaba sarf ediyoruz değil mi? Zayıflığa, kedere ya da ne bileyim içsel buhranlara böyle tahammülü olmayan bu düzen adeta yani bizi kendi acılarımızı bir ayıp gibi saklamaya mecbur bırakır hale geldi. Yani kabul görmek, yadırganmamak ve tırnak içerisinde normal sayılmak adına yüzümüze geçirdiğimiz sahte gülümsemeler. Aslında içimizdeki sessiz çığlıkları da bastırmak için ödediğimiz en ağır bedel. Dolayısıyla ne duygu yaşıyorsak

kimseyi düşünmeden, kimseden çekinmeden onu yaşamaya kendimize izin verelim. Ki o an çözüm varsa çözülsün, rahatlatsın içimizi, vücudumuzu, beynimizi, ruhumuzu ve kurtulalım, arınalım.

Radyo Türk Vazesi'niz, ben Uğur'la güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir cuma günü olsun. Ve tabii ki hayırlı cumalarımız olsun, dualarımız da kabul olsun inşallah. Bu güzel temennilerle de 3. saatimize başlıyoruz ve bize eşlik edenler arasında Funda da var. Hafta sonu planımızda Antalya'dayız. Termosos Antik Kenti'ni gezeceğiz, yürüyüş iyi gelecek demiş. Funda çok güzel geçsin, keyifli vakit diliyoruz. Semada Batman da bizlerle beraber çocukların beslenmesini hazırlayıp koştur koştur işe, yani okula yetişmek gibi bir zor durum var mı başka diyor. Yani saçın başın kızartma kokuyor olabilir ama yapacak bir şey yok. Yani annelik ve iş hayatı iç içe karışınca böyle. Yalnız değilsin bence. Olsun. Hem çocuklarımız için hem kendimiz için, işimiz için bunlara mecburuz. Batma da bizleri Kahramanmaraş'ta karşıladı. O da güne bizimle Radyo Turkuaz'da başlayan dinleyicilerimizden şahanesiniz. Hoş geldin sen de aramıza. Mardin'e de gidelim. Yasemin orada bizlerle beraber. Radyolar açıldı, açılmaz olur mu? Arkadaşlarım Hülya, Nazan ve Elif'le doğada kahvaltı yapmaya gideceğiz hafta sonu demiş. Oo, mis gibi. Keyfi, huzuru, afiyeti de çok olsun. Hepsine sevgiler, selamlar olsun tabii ki. Evet, sohbet konumuz son zamanlarda sizi en çok yoran şey nedir? Ve bir de hafta sonu planınız.

enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.

0: uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Anne.
3: Anne.
4: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fuck you, Hausgeräte.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
7: Atason gözünde, gözler üstünde.
8: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
13: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
12: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
13: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
12: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
14: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
16: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
17: Peugeot.
18: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
19: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
20: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan

Günün en önemli gündem maddelerinden biri hantavirüs sevgili dinleyenler. Duymuşsunuzdur belki sosyal medyada, haberlerde. Koronavirüs süresinden sonra hantavirüs sebebiyle de şu an dünya gündeminde de özellikle sağlık açısından önemli tedirginlikler var. Hantavirüs nedeniyle bir yolcu gemisinde 3 kişinin hayatını kaybetmesi dünya genelinde endişe yarattı. Ve bu durum sonrası Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü de sevgili dinleyenler virüse dair açıklamalarda bulundu. Atlantik'te seyir halindeki gemide bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı ve ayrıca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeyi salgına karşı bilgilendirdiklerini de söyledi Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Tabii biz yetkili kişilerden, kurumlarımızdan da gelişmeleri takip edeceğiz. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa finale kaldı. Bu final maçı bizim için çok önemli. UEFA Avrupa Ligi finali. Avrupa Ligi final maçı çünkü 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak sevgili dinleyenler. Umarım çok güzel bir şekilde ev sahipliği yaparız. Sorunsuz bir şekilde bu finali de yaşarız.

0: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde 5G.
1: Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Cevizibağ Topkapı yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şeridin trafiğe kapatıldığını aktaralım. O3 Halil Bayrampaşa yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Motosikletin de karıştığı bir kaza olduğu bilgisi yer alıyor. Umarım ciddi bir durum yoktur. Öte yandan Kayaşehir Habibler yönünde de sol şeritte bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında baktığımızda bu arada %70 yoğunluk var Ankara trafiğinde de. Plevne Caddesi, Dikimevi yönü, Bent Deresi öncesinde bir kaza söz konusu. Yine Anadolu Bulvarı, Öveçler yönü, podyumun alt geçitte de trafik kazası uyarısı görünüyor.

Bizleri dinleyenler arasında kimler varmış? Hava Nur Ankara'da aramızda şu an. Bu hayatta beni en çok yoran şey istemediğim halde yapmak zorunda olduğum söylenen şeyler. Yani insan istemediği bir şeyi yapmak zorunda olmamalı ve buna mecbur kalmamalı diye düşünüyorum demiş. Çok da doğru söylüyorsun, çok da doğru düşünüyorsun Hava Nur. Ama burada da işte belirleyici olan sensin. Yani bu senin hayatın. Dolayısıyla tabii ki tavsiye verilmesi, önerilerde bulunulması büyüklerimiz tarafından ya da başkaları tarafından bu ayrı, ama bunu emirvari ya da böyle zorunluluk var yansıtılıyorsa orada biraz işte zaten tutmuyor. Ha, bunu ne zaman anlayacağız? Ne kadar zaman geçecek de bunu artık herkes anlayacak bilmiyorum, ama illa herkesin yaşayıp bazı mağduriyetlerin, bazı geç kalınmaların yaşanması gerekiyormuş gibi bir durum var. Ama bu senin hayatın. Ne olursa olsun bir şekilde yapmış olsan da mış gibi kalacak. Yine yapmak istediğine yöneleceksin ister istemez. O yüzden gönlünce ne olmaksın istiyorsan, ne yapmak istiyorsan yapabilesin diye temennide bulunmak istiyorum. Ama zorunda olduğumuz şeyleri yaptıktan sonra yapmak istediklerimiz de bence bir taraftan başlayarak yapabiliriz. Yani onun da temelini atabiliriz. Ne olursa olsun, dediğim gibi sonunda gönlünce olsun. Sen ve hepimiz için.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Digibox.
5: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla.

0: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
1: Bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
0: Bu?
1: Bu?
0: Bu? Bunu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
4: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay.

0: 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira soğuk hava dalgasının ardından yüzünü gösteren bahar yağışla birlikte tekrar geliyor. Yarın batı illerimizde başlayacak sağanak yağışlar hafta içi, önümüzdeki hafta içi yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacakmış. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre. Tabii bazı illerimizde yağışlar kuvvetli olacak sevgili dinleyenler. Özellikle İzmir, Manisa'nın kuzey tarafı, Van, yine Eskişehir, Sivas, Tokat, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muş, Bitlis çevrelerinde sağanak yağış etkisini artıracak. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken bizleri dinleyen arasında kimler varmış? Şu an Mardin'de. Mardin'den yola çıkıp Nusaybin'e doğru giderken bizleri dinleyenler arasında sevgili Ercan ve sevgili Ferhat kardeşim de var diyerek aramıza katıldılar. Teşekkür ederim. Onlara da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Güzel geçen bir yolculuk olsun. Sıradaki şarkıları da onlara armağan edelim. Utku abimizle beraber. Onlar da Radyo Turkuaz'ın en güzel, en mutlu dinleyicilerinden. Özlem de aramızda. Gölyaka'da şu an Düzce'de bizlerle beraber. Yine Burak İskenderun da aramızdaydı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Hayırlı sabahlar olsun. Zekiye bizleri dinliyor şu an. Teşekkür ederim. Hem akşam hem sabah. Bilmeyenler için hatırlatalım. Hafta içi her sabah güne beraber başlamak adına sabah 7 ile 10 arası birlikteyiz. Bir de güne merhabadan sonra güne vedada da buluşuyoruz. Akşamları hafta içi akşam 9 ile 12 arasında geceye yakışan şiirlerle, şarkılarla güne güzel bir veda ediyoruz. Yani hangisinde müsait olursanız, her ikisinde de müsait olursanız, her ikisinde de bekleriz. Haldun İzmir'de bizlerle beraber. Bugünlerde en çok yoran şey maalesef günümüzde işte gençlerimizin maalesef o şiddet sarmalında olmaları. İşte el birliğiyle en ufacık aileden, hani en küçük birimden, en büyük birime kadar elden ne gelirse hepimiz gerek kendi konuşmalarımıza, gerek sosyal medyada konuşmalarımıza, gerek yani aile

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
0: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj
5: şoför ekspertiz. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta.

0: güven doğasında var. Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
1: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Anker Soundcore Sleep A30 kulak içi Bluetooth kulaklık 9.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Evet, veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Yeliz bizlerleydi, Gaziantep'te şu an aramıza katılan dinleyicilerimiz arasındaydı. Yonca bizleri dinliyordu Atay İskenderun'dan. Ve o da şu an güzel bir hafta sonu dileklerini paylaşmış. Kızımın okulunda anneler günü gösterisi izlemeye gelirken kulaklarımız yine sizlerde diyor. O zaman çok güzel bir gösteri günleri olsun ve iyi anneyim diyor. Duasında olan dileyen herkese de nasip etsin inşallah. Teşekkür ediyorum. Ortek Akıbesolar'ın katkılarıyla haftanın son Uğurlu Güne merhabası. Bugün burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Saatler onu gösterdiğinde normalde gönül dostu Füsun mikrofon başında oluyordu ama bu sabah toplantı vesaire durumları söz konusu, o yüzden yayında olamayacak. Ama sizler için birbirinden güzel şarkılar hazırladı. Gününüze, her anınıza ortak olacak o şarkılar. Günümüz sağlıklı, günümüz huzurlu geçsin. Cumanız mübarek olsun ve dualarımız kabul olsun inşallah. Aynı zamanda şimdiden de hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırabileceğiniz güzellikle de bir hafta sonu tatil ediliyorum. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam 9'da tekrar buluşacağız Uğur'la yaşında. Ama pazartesi de yeni güne, yeni haftaya beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'u ağırladı. Kendisine devlet nişanı tevcih edildi. Türkiye ile Cezayir arasında 14 anlaşma imzalandı. Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra varan kardeşlik ve dostluk bağlarının gün geçtikçe daha da arttığına memnuniyetle şahitlik ediyoruz dedi. Hürmüz Boğazı ve çevresinde ABD ile İran askeri unsurları arasında doğrudan çatışma yaşandı. İran ordusu, ABD güçlerinin kıyı sularındaki bir petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı yakınlarındaki ikinci bir gemiyi hedef aldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Yetkililer, virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Küresel jet yakıtı fiyatlarındaki aşırı artış havayolu taşımacılığını vurmaya devam ediyor. Air Canada, artan maliyetler nedeniyle ABD'ye yönelik 4 sezonluk rotasını planlanandan daha erken sonlandıracağını açıkladı. Sosyal medya devi Meta, Instagram üzerindeki uçtan uça şifreleme özelliğini küresel ölçekte durdurma kararı aldı. Instagram kullanıcıları artık mesajlarını ultra güvenli yöntemlerle gönderemeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni süreleri 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz gönül dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden. Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'u ağırladı. Kendisine devlet nişanı tevcih edildi. Türkiye ile Cezayir arasında 14 anlaşma imzalandı. Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra varan kardeşlik ve dostluk bağlarının gün geçtikçe daha da arttığına memnuniyetle şahitlik ediyoruz dedi. Hürmüz Boğazı ve çevresinde ABD ile İran askeri unsurları arasında doğrudan çatışma yaşandı. İran ordusu, ABD güçlerinin kıyı sularındaki bir petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı yakınlarındaki ikinci bir gemiyi hedef aldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Yetkililer, virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Bundan böyle site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. Perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta %7,5'a varan bir artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik dedi. UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Final maçı 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, kanser tedavisi yapma yetkisi olmayan ve gerçek dışı iyileşme beklentisi oluşturarak hastaların tıbbi tedaviye ulaşma şanslarının önüne geçen kişiler hakkında hukuki adımlar atılacağını bildirdi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi

Erciyes. Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız

0: 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: yandığın yeri.
1: Bir reklam.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: Garaj Oto Ekspertiz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İdefix'te anneler günü ve özel 10 Mayıs'a kadar yap.

0: 6 taksit seçeneği seninle.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Vaniller Günü hediyeleri Pazarama'da.
1: Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.
5: İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi. Güzellikler
5: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
8: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin fabrikü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken

0: Net kârı ise %55,6 artışla 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışla 17 milyar liraya yükseldi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'u ağırladı. Kendisine devlet nişanı tevcih edildi. Türkiye ile Cezayir arasında 14 anlaşma imzalandı. Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra varan kardeşlik ve dostluk bağlarının gün geçtikçe daha da arttığına memnuniyetle şahitlik ediyoruz dedi. Hürmüz Boğazı ve çevresinde ABD ile İran askeri unsurları arasında doğrudan çatışma yaşandı. İran ordusu, ABD güçlerinin kıyı sularındaki bir petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı yakınlarındaki ikinci bir gemiyi hedef aldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Yetkililer, virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Küresel jet yakıtı fiyatlarındaki aşırı artış havayolu taşımacılığını vurmaya devam ediyor. Air Canada, artan maliyetler nedeniyle ABD'ye yönelik 4 sezonluk rotasını planlanandan daha erken sonlandıracağını açıkladı. Sosyal medya devi Meta, Instagram üzerindeki uçtan uça şifreleme özelliğini küresel ölçekte durdurma kararı aldı. Instagram kullanıcıları artık mesajlarını ultra güvenli yöntemlerle gönderemeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni süreleri 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa finale adını yazdırdı. İki takım İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bir hafta sonu olsun, o çok beklediğimiz, hadi ısınsın hava dediğimiz. Ama yazın o çok sıcaklarda bana bir dinleyicim buraya yazsın Hilal, çok sıcak kış gelsin diye. O zaman bugünleri hatırlatacağım. O beklediğimiz bahar tadındaki havalarda başladı. Hilal Özdeniz'le sosyal hayat da başladı.
1: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.

0: IKEA'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

Bir eskilere gittik. Biz bunu her cuma yapıyoruz. Böyle her telden her türden mükemmel bir geçiş. 12-14 saatler. 0505-188-30-0'dayız canım dinleyicilerim. Tabii bu aralar en çok konuşulan konulardan biri havaydı. Çünkü Mayıs ayında kar yağdıran havadan sıcak gelebileceği umudunu kesmek üzereyken bugün İzmir 23, Ankara 20 güneşli, İstanbul, ben araçta gelirken 26,5 dereceyi gördüm ama İstanbul resmi olarak 22 derece gözüküyor. Cumartesi, pazartesi, salı, önümüzdeki hafta 24 derecelerde falan bir hava sıcaklığı mevcut. Bodrum'da 23 derecelik, Balıkesir 17-18 kapalı bir havaya sahip. Hatay'a bak ya, Hatay'a yaz gelmiş 25 derece. Oy benim, hanimiş Hatay'ım benim. Hadi birazdan devam.

0: kitapta.
1: Hemen bugün mesajlara bakacağım. Çünkü sonra hepsini atlıyorum. Yayına dalıp gidiyor yani. Benim kafa sadece yayın odaklı. 0505-188-30-0. Ne oldu? Geldi çaptı anneler günü, pazar günü. Hani anneleri hayatta olmayanların da duygu ve düşüncelerine saygı duyarak anneler gününü kutlamayı ihmal etmeyelim, olur mu? Öyle bir buruk olanlar da olacak. Mehmet Kalayarımızda Deniz yazıp silmiş mesajını. Hemen bakalım. Deniz Girinci yazmış. Bizim Deniz'imiz Gülhan Hatay'dan. Hatay'ı övünce tabii. Elvan'ım hoş geldin canımın içi. Yeşim, Uğur, Senem. Çok selamlar, sevgiler. Mesajlarınıza da bakacağız.

5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de.

2022-2024 süresiz nafaka dönemiyle ilgili önemli bir haber var. Keşke her aile olmayı başardıktan sonra birlikte kalmayı da başarılı bir şekilde yönetebilse. Ama ayrılık da bu işin gördüğünüz gibi bir kısmı. Yeni düzenlemeye göre nafaka süresi evlilik süresinin yarısı kadar olacak. Ya ben bu konuda yorum yapmak çok yanlış olur ama yani beyleri de düşünmek lazım ya gerçekten. Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran ismini söylemek istemediğim kişinin gözaltına alındığı, ters kelepçe yapıldığı da haberini yayında.

0: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz.

0: 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

dedim ki programın ilk yarım saatinden sonra geleyim de çok önemsediğimi düşünmesin dinleyicilerimizde, bir panik havası yaratmayayım dedim ama dünden beri hepimiz hani o pandemi dönemini yaşayarak yine dünyada rekor kırmış insanlar arasına girdik, biz tarihe geçtik. Doğal olarak şimdi hantavirüsten bahsediyor ülkemizde her yer, her haber. Şimdi biz de biraz panik yapıyoruz. Gerçi uzmanlar çıktı dedi ki bak öyle bulaşmıyor, böyle bulaşmıyor. Temas, işte fare, aman pis alanlarda gezmeyin, kendinizi koruyun falan. Bunların hepsini derledim, topladım. Belirtilerine nasıl korunuruz az sonra.

programa katılın. Günlük güneşlik bir gün ama rehavete kapılmayalım. İşimiz gücümüz var değil mi? Az sonra buluşuyoruz.

öncelikli olarak birbirimizi gaza getirmeyeceğiz. Böyle haberlerde hantavirüs konusu açıldı. Dün Türkiye'de var, orada var ya, şimdi yetkililer yok dedi. Bunu bir altını çizelim. Bir yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs vakaları küresel çapta endişeyle izleniyor. Şu an bir endişe var mı? Var, küresel, ama ülke, bizim ülkemiz Türkiye falan gibi bir algı yaratmayalım ve sosyal medyadaki kirliliklere dikkat edelim. Antivirüs nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Bu virüs hakkında ne biliniyor? Sağlık yetkilileri ne diyor? Az sonra.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve bankkart.com.tr'de.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Net, sigortam Net. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

konuya devam edelim bu hantavirüsle ilgili. 1 Nisan'da Arjantin'in bir kentinden 114 yolcuyla denize açılıyor. Bu gemiden virüs yayılıyor diye konuşuluyor ya şu an. Gemideki 30 yolcu 24 Nisan'da bir adada ayrılıyor. Bu sayıya 11 Nisan'da gemide hayatını kaybeden erkek yolcunun cenazesi ve ilerleyen günlerde kaldırıldığı Güney Afrika'daki hastanede yaşamını yitirecek olan hasta eşi de dahil ediliyor. ...8 yolcunun da gemiden ayrıldığı bilgisi de veriliyor. 12 farklı milletten olduğu belirtiliyor. Bu kişilerle iletişime geçildiği de açıklanıyor. Yani gemiden ayrılarak ülkelerine dönen kişilerin 12 farklı milletten olduğu da konuşuluyor. Kaç kişiye antivirüs

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında yapılan konser sırasında bayrağımıza saygısızlık yapan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde patlak veren hanta virüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Yetkililer virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yarın batı illerinde görülecek yağışlar pazar günü iç ve doğu kesimlere yönelecek. Anneler Günü öncesi e-ticaret platformlarında en yoğun talep, kuyumculuk, giyim, ayakkabı ve ev tekstili kategorilerinde görülüyor. Mayıs ayında toplam hacmin yaklaşık 400 milyar liraya ulaşması bekleniyor. 18. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı robot yarışması Antalya'da başladı. Bu yıl Yeşil Vatan Mavi Gelecek temasıyla gerçekleştirilen yarışmada 16 farklı kategoride 3600 robot yarışıyor. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde Nisan'da en yüksek aylık reel getiri %3,04 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Süper Lig'de 33. hafta maçları yarın yapılacak. Tüm maçlar saat 20'de başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Çok merak etti, yeni bir pandemi riski var mı? Çok zor diyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani genel olarak insandan insana bulaşan değil de, var ya böyle anlatırken bile, hani bu sürüngen, hani fare gibi pis yerlerden bulaşabilecek bir virüs olduğu konuşuluyor. Bugün itibariyle de gemide semptom gösteren kimse bulunmadığı da açıklanmış. Şirkete göre hali hazırda gemide çoğu İngiltere, Amerika ve İspanya'dan olmak üzere 23 farklı milletten kişi bulunuyor. 11 Mayıs'ta da tahliye edileceği açıklanmış. İspanya Sağlık Bakanlığı gemiden yolcuların 11 Mayıs'ta tahliye edileceğini açıklamış. Şu ansa İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na doğru ilerliyormuş. Ay kim gelse, ay dur sen orada bir dur, azıcık bekle bir görelim falandır. İnsan bir korkar. Yeni bir pandemi riski konuşuluyor. Yani normalde enfekte kemirgenlerin dışkısıyla temas edilmesiyle bulaşıyor. Tespit edilen varyantın insandan insana geçen nadir bir tür olduğu da aslında doğrulanmış bir yerlerde. Yine de bir salgın riski düşük görünüyor. İçimizi rahatlatalım. Bu kadar baharı yazı beklemişken, hiç kimsenin geçmiş pandemi dönemi gibi önce sağlıklı olalım, önce sevdiklerimiz güvende olsun tabii de, evlere kapanarak bu güzel havaları geçirmek isteyeceğini, AVM'lere giremeyeceğini, herkesin böyle bir AVM çılgınlığı var ya, tatillere sırayla, kişi sayısıyla gidileceğini, eğer aşı olmadıysak uçaklara binemediğimiz falan bir hatırlayalım. Lütfen dikkat edelim biz de. Arjantin'deki araştırmacılar da diyor ki, gemiye binmeden önce bir kuş gözlem gezisi sırasında hastalığın bulaştığından şüpheleniliyormuş. Belirtileri neler? Şöyle bir bakalım. Hastalık, ateş, titreme, kas ağrıları. Anam zaten bunların hepsi bizde bir gün temizlik yapınca oluyor ya. Ve baş ağrısı gibi grip benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor. Hastalığın özel bir tedavisi ya da kesin bir ilacı bulunmuyor. Ancak erken tıbbi müdahale hayatta kalma şansını arttırıyor. Durum aslında korkunç ya. Hastalık can alıyor yani, ama çok şükür böyle bir risk olmadığı, bulaşın çok yüksek olmadığı, pandemi riskinin çok az olduğu konuşuluyor. Yani şimdilik böyle. Belirtileri bilelim. Hastalık nasıl bulaşıyor bilelim. Ona bakarsanız şeyde, koronavirüste Çin'den buralara kadar geldi yani. Gelemeyeceği yerler yok hastalıkların. Bir de komik bir kızım ha. Ey Allah'ım sen bizi konuk koru ya. Sağlıkla sınama bir daha dünyayı.

İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS'de.

0: 아야.
1: 하얏트 kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Merkez. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

Amerika'ya bak Amerika'ya. Bu hafta itibariyle 100 bin dolar ve üzeri çocuk nafakası borcu bulunan ebeveynlerin pasaportlarını iptal etmeye başlıyor. Hafta sonu Türkiye'nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Oralar neler, nereler az sonra bakacağız. Bahar havası gelmiş demişken yağmur nerelerde etkili olacak?

Ankara'ya bir haberle ulaşalım. Ankara Valiliği bugün 13 ve 17 saatleri arasında Ankara semalarında planlı test uçuşu gerçekleştirileceğini açıkladı. Ses hızını aşacak uçuşlar nedeniyle oluşabilecek yüksek seslerle ilgili bilgi vermek istemişler. Vatandaşların panik yapmamasını istedi. Uçuş yapacaklarmış. Şimdi Kırıkkale'den haberimiz, trafik uygulamasından kaçıyor ehliyetsiz bir sürücü, bayağı kaçıyor. Drone ile yapılan takiple yakalanıyor. 42.718 lira, araç sahibine de 40.000 lira ceza kesiliyor. Şimdi konu şu, sen arabanı ehliyetsiz hiç kimseye veremezsin. Bir, sen verdin 40.000 lira. Ehliyeti verdiğin kişi 42.000 lira. Büyük ihtimalle de araç men falan da ediliyor bu konuda.

Şimdi birazcık da mesajlara bakalım. Tayfun, 97 yılında Türkiye'de görülmüş o virüs. 29 yıl önce. Okudum. Aman aman, sağlıkla diyorum ya, sınanmayalım bir daha. Ben de varım Hilal'cim, Denizli'den Gülsüm. Çok teşekkür ediyorum. 0505 188 30 çift sıfıra bir yöneleceğiz tabii. Haberler önemli ya. Bütün haberleri takip etmek.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Her şeyim var annem.

0: Doğum günü hediyeleri Kazarama'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Anne!
2: Anne!
3: Anne!
1: Anne!
4: Anne!
5: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fuck yeah, Hausgeräte.
7: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
8: Reklam.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: canım dinleyicim ya. Gözlük sayfamızda buluştu. Feryal Can Bolat. Antakya'da beni dinliyor. Çok teşekkür ederim. O da benim enerjimi alkışlayanlardan. Ne yapıyoruz? Enerjim size güzel gelince maşallah diyoruz. Yıldızım düşük arkadaşlar. Çabuk nazara geliyorum. Öpüyorum seni. Çok güzel bir gün olsun. Çok şanslı bir gün olsun. Burası Radyo Turkuvaz. Ben Hilal Özgani.
1: Olacak gibi değil.
0: Şu dakikalarda çaldığım en güzel şarkılardan biri de bu. Ya o kadar çok şey var ki şu an anlatacağım. Şarkıyı bırakıyorum konuyu ya. Yol durumu verecektim, hava durumu verecektim.

0: üfler ben yakın.
1: Bugün de şöyle güzel bir cümle kuralım ki bugün cuma, pazartesine kadar aklınızdan çıkamayayım. Eksilene takılı kalmadan, var olana minnet duyup, vakti gelince en güzelinin geleceğine inanarak güzel bir hafta sonunuz olsun. Dualarınız kabul olsun. Hayırlı cumalarınız olsun canımlar. Şarkı bitsin, vedamızı da gerçekleştirelim. Hafta sonu da sağlıkla, bereketle, şifayla geçsin.

0: Sarılmadığın sor, dinlemediğin sessizleşir, sulamadığın solar, ihmal ettiğin zayıflar, aramadığın unutur, ilgilenmediğin ölür. Saat 13.50. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu cumayı da böyle bitirelim, ayın 8'i. Gelsin cumartesi, pazar. Az önce de söylediğim gibi sağlıkla, şifayla, gönlünüzce geçsin. Çok eğlenin, çok dinlenin, birbirinize de vakit ayırın, kendinize de vakit ayırın. Hoşça kalın.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankart mobilde ve bankart.com.tr'de.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında yapılan konser sırasında bayrağımıza saygısızlık yapan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Yetkililer virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yarın batı illerinde görülecek yağışlar pazar günü iç ve doğu kesimlere yönelecek. Hürmüz Boğazı ve çevresinde ABD ile İran askeri unsurları arasında doğrudan çatışma yaşandı. İran ordusu, ABD güçlerinin kıyı sularındaki bir petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fücere Limanı yakınlarındaki ikinci bir gemiyi hedef aldığını açıkladı. Amirli takımın da katılacağı 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı için tarih verildi. Turnuvanın şarkısını daha önce de iki kez yapan Shakira seslendirdi. Dayı Dayı isimli şarkı 14 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Ardahan'da rekor kıran yağışlar ve eriyen karlarla birlikte debisi yükselen nehir suları tarım arazilerini gölete çevirdi. Kura Nehri'nin taşması bölgedeki evler içinde tehdit oluşturmaya başladı. 120'den fazla aktif volkanın yer aldığı Endonezya'da yine bir yanardağ faaliyete geçti. Volkan patlaması sırasında bölgede 20 dağcının olduğu ve onları kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Efendim, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hayırlı cumalar, nasılsınız? Şöyle bir bakayım, maşallah iyisiniz. Keyifler güzel, moraller güzel. Varsa bir problem, her şeyi bir kenara bırakacağız. Sevdiğimiz şarkılarla, yine gönlümüzden geçenlerle, turkuaz rengiyle, güzelliğiyle ortamlara, mekanlara yüreğimizi koyacağız. Gönülden konuşacağız ve en güzel şarkıları adresinize teslim edeceğim. Hilal'e uğurladık, teşekkür ettik sevgili Hilal'e. Utku ile istekler vaktidir, zamanıdır. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza selam olsun. Ki gelmeden yazan dostlarımız var, bir kez daha teşekkür ederim. İlginize, içtenliğinize, yine harikasınız. Yine maşallahınız var. Allah nazardan saklasın sevgimizi, sevginizi, güzelliğinizi, içtenliğinizi. Evet, öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize sevgili dostlarımız. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir video paylaştım. Son paylaşımın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Oradaki mesajları da okuyacağım. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Her şey kalbinizce olsun diyelim. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla istekler var.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni BES

0: yapmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Anne!
3: Anne!
4: Anne!
2: Anne! Anne!
5: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fuck yeah, Hausgeräte.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontele. Umran Oto Ekspertiz.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

ne güzel sözler, ne güzel bir ses değil mi? Ezgi Eyüpoğlu. Çok seviyorum sesini. İyileşeceğim. Aslında insan, her zaman söyleriz, her zaman dile getiririz bunu. İnsanın şifası yine kendindedir. Özellikle gece ışıklar kapanınca insan kendiyle böyle baş başa kaldığı zaman her şeyi enine boyuna tartıp biçtiği zaman bazı gerçeklere varabiliyor. O yüzden de uzun uzun konuşmaya hiçbir zaman gerek yok. Her doğru şarkı insanı kısaca en güzel şekilde aktarıyor, anlatıyor. Ezgi'nin de yüreğine sağlık, çok güzel olmuş. Çok sevdiğim kıymetli dostum Büşra, o da şu anda beni dinliyor, kulakları çınlasın. Çok başarılı bir basın danışmanıdır. Çok severim kendisini. Kıymetli dostuma buradan selam olsun. Başarılar diliyorum, her şey gönlünce olsun onun da. Artık geçebiliriz gelen mesajlarımıza, bakalım dostlar nerelerden kulak veriyor bize. Şöyle bir Kahramanmaraş'la başlayalım o zaman. Sevgili Ali, hayırlı cumalar, teşekkür ederim. Hemen ardından İstanbul Yenibosna'dan Refik, hoş bulduk. Tam gaz dinliyoruz demişler. Eyvallah, sağ olun, eksik olmayın. Hemen ardından Hatay'dan Deniz, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Merve Hatay'dan dinliyor, görümcem Hatice için sizden bir şarkı istiyorum. Annem diyor bilet aldı, geliyor inşallah haftaya çarşamba. Hadi bakalım, selam olsun size. Canım görümcem, anneler gününde kutlu olsun diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostlar. Fazilet, selam olsun. Bugün diyor arkadaşın çocuğunun doğum günü. Ben de diyor ona poğaça yapıyorum. Ne kadar güzel. Nice güzel yıllara, nice güzel yaşlara her şey gönüllerince olsun. Mayıs doğumlular bir başkadır, aynı benim gibi. Ben de bir Mayıs doğumlu olduğum için Mayıs ayının güzelliği bir başkadır. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

karar istekleri var, bakacağım. Selam olsun sizlere de. Merhabalar. İstanbul Sancaktepe Diş Hastanesi'nden dinliyoruz sizi. Merve Kamber hocam için sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Sevgili Kerem'e ve şu anda Sancaktepe'de Diş Hastanesi'nde dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Diş çok önemli, diş çok kıymetli. Lütfen herkes dişlerinin kıymetini bilsin. İzmir'den Sinem, eşim Ali Şafak için sizden bir şarkı istiyorum. Eğer ki demiş Metin Özülkü'den, seninle olmak var ya, olursa sevinirim demişler, bakacağım. Selamlar olsun size ve güzel ailenize. Merhaba Utku, nasılsın diyor sevgili Hatice kardeşim. Özellikle diyor, kendilerini yakından tanıdığım için söylemek istiyorum diyor. Füsun'a hilal olmak üzere Turkuaz ailesinin bütün hanımların ve beylerin de anne, kız kardeş, eşlerinin de anneler gününü kutluyorum demiş. Şimdi benim bir de şöyle bir şeyim var. Yıllar öncesinde benim doğduğum gün 10 Mayıs. Anneler gününde doğmuşum ben. Tesadüfe bakın ki 10 Mayıs yine pazar gününe geliyor ve 10 Mayıs'ta da yine benim doğum günüm. Hiç bakmamıştım şimdi takvimden, vakit yok zaten de bakmak için. Bir bakacağım kaç tane anneler gününe denk gelmiş diye merak ettim açıkçası. Bir araştırma yapayım bu konu üzerine. Şimdi önce bir istek vardı, Canlı Erçetin şarkısıyla buluşacağız. Ardından devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. 505 188 30.

0: çekip gidip sonra döneceğim.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
4: Bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
3: Bunu?
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Her şeyin bir hesabı var, her şeyin bir vakti var. Öyle değil mi? Her zaman söylediğim gibi, insan nerede kendisini iyi hissediyorsa orada mutludur. Ki birçok dostumuzla şöyle bakıyorum mesajlarına da, herkes çok mutlu, maşallahı var. Merhabalar, hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı cumalar. Sevgili Mustafa, Edirne'ye selam olsun. Çok teşekkürler Serhat şehrimize.

Kakavalar geçtiğimiz hafta çok şenlikliydi değil mi? Kakava şenlikleri falan harikaydı oralar. Selam olsun dinleyen dostlarımıza da. Mudanya'dan Azra ben. Erzurum'daki ailem için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun size de. Çok sevdiğim kıymetli dostum. O da şu anda beni dinliyor. Sevgili Fehmi. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Elazığ Spor'a ve Biricik yeğenim Mehmet Zülfü Aslan için sizden bir şarkı istiyorum. Yoldayız diyor, seni dinliyoruz. Eyvallah, sağ olasın. Sevgili Fehmi abiye ve bütün Elazığlı hemşerilerime de benden sevgiler, selamlar olsun. Adem Yıldırım, Şanlıurfa Ceylanpınar'a selamlar. Siz de iyi ki varsınız, sizler de iyi ki oralardasınız. Devam ediyoruz. Bugün öyle güzel şarkılar var ki. Saat 17'ye kadar bir nevi hem hasret gidereceğiz, hem belki de gurbeti yaşayacağız. Kiminin belki de bir ayrılık acısını yaşayacağız. Ama her zaman olduğu gibi şarkılarımız ortak, duygularımız ortak. Öyle güzel sözler yazıyorsunuz ki birazdan onları paylaşmaya da başlayacağım ama vallahi inşallah o güzel sözlere kendimizi kaptırıp böyle hüzünlenmeyiz.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Utku ile istekleri. Bir yandan da gözüm ekranda Sağlık Bakanlığı'nın bir son dakika açıklaması var. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz hantavirüs diye bir virüs meydana gelmişti. Ülkemizde herhangi bir vakası bulunmamaktadır diye buradan dostlarımıza da duyurusunu yapmış olalım. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir son dakika gelişmesi bu. Ülkemizde hantavirüs vakası yok deniyor. Ben de sizlere iletmiş olayım. Hatay Defne Devlet Hastanesi Kan Merkezi'nden selamlar abi diyor. Sevgili Medine, selam olsun size de. Onlar da şu anda Radyo Turkuaz dinliyorlar. Masada hazır, harika. Selam olsun. Bütün hastalarımıza Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin. Dualarımız onlarla birlikte. Ankara'dan Ayşe, bizleri iyiyiz, sizler nasılsınız diyor. Sizlerle çok iyiyiz. Sıradaki şarkı diyor, anne olmayı hak eden herkes için gelsin demiş Ayşe Hanım. Annelik kutsaldır, anneler baş tacıdır. Anneler bizim her zaman olduğu gibi en değerli, en kıymetli varlıklarımız. Hepsine selam olsun. Huriye, bugün oğlu Meta'nın doğum günü ve onun pastasını yapıyorum diyor. Sevgili Huriye, nice güzel yıllara sağlıklı, hayırlı yaşlar diliyorum. Yeşim Aydın'dan dinliyor o da bizi, hayırlı cumalar. Canım eşim Mehmet için Ankara'da okuyan oğlum Ege'ye ve kızım Ceylin'e armağanı olsun. İyi ki varsınız diyor, uzakları yakın eden canım radyom demiş gönderdiği mesajda. Güler Giresun'dan Gaziantep'e gitmek için diyor, birkaç gündür hazırlık yapıyorum. Doğu'da görevde olan eşim de oraya gelecek diyor. Kızımla birlikte annemle eşimle kavuşacağız inşallah demiş. Hadi bakalım, harikasınız. Bizden de sizlere selam olsun, gözünüz aydın. Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Saat 17'ye kadar misafirinizim, sizlerle birlikteyim. 505-188-30-0 mesaj attı. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi?

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
2: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
4: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajı

0: Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

bu saati de kapatıyoruz artık yavaş yavaş. Bakalım nerelerde dostlar. Birol Aktaş, eşim ve ben sizleri dinliyoruz demiş. Doğal Taş bilekliği yaparken sizlere de kolaylıklar diliyorum. Selam olsun. Aysu, kızım Asel'le birlikte severek dinliyoruz sizi. Hatay İskenderun'dan selamlar olsun. Sıradaki şarkım sizler için gelecek. Ayşe, Antalya'dan çok teşekkür ederim, sağ olun. Hep birlikte diyelim nice güzel yaşlara. Ben de sizin anneler gününüzü kutluyorum, selam olsun. Sıradaki şarkım da sizler için. Neşe, Trabzon'dan sevgilerle bütün dostlar için gelsin. Ayrıca annelik duygusu taşıyan herkesin anneler gününü kutluyorum diyor göndermiş olduğu mesajında. Sağ olun, eksik olmayın. Bakalım başka kimler var? İbrahim Şahin, sizi dinliyoruz demişler eksperlik ofisinde. Nusret arkadaşımızın da bugün doğum günü diyor. Çocuklar da benim için pasta kesmişler az önce. Onu getirdi. Hiç beklemiyordum. Daha dedim ayın 8'i arkadaşlar. Daha durun, onda çok var. Onu diyor pazar günü seni bulamayız. Eyvallah. Hadi dinleyelim şarkımızı. Ardından devam edeceğiz. Yine harikasınız. Maşallahınız var. Bugün yetişemeyeceğim galiba mesajlara.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında yapılan konser sırasında bayrağımıza saygısızlık yapan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde patlak veren hanta virüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Yetkililer virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yarın batı illerinde görülecek yağışlar pazar günü iç ve doğu kesimlere yönelecek. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Bundan böyle site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. Perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta %7,5'a varan bir artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız, buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik dedi. UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Final maçı 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig

Devam ediyoruz. İkinci saatimizdeyiz. Bir kez daha selam olsun. Radyoları başında bizlere kulak veren dostlara, yolda mısınız, evde misiniz, neredesiniz bilmiyorum ama eminim ki herkesin neşesi, keyfi yerinde olsun. Varsa bir problem, dünya hali bu, dünya derdi bu, bitmeyecek tabii. O yüzden de her şeyi bir kenara bırakın, çayınızı kahvenizi hazırlayın. Bakalım nerelere gideceğiz. Öncelikle bakalım Elif İskenderun'dan şu an mutfakta hem yemek yapıyorum hem de sizi dinliyorum. Çocuklar birazdan okuldan gelecekler diyor. İyi ki varsınız. Ellerinize sağlık, selam olsun. İstanbul'dan dinliyoruz sizi. Gülnur kızıma, oğlum Furkan'a ve torunum Öykü için gelsin demişler. Sağlık sıhhat diliyorum, selam olsun. Onlar da bize kahveleriyle eşlik ediyor maşallah. İstanbul'dan İsa, sevgili eşim Hatice'm için. Bu şarkının her bir notasında sana olan sevgim, özlemim ve güzel günler olan inancım var diyor. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Güçlü ol demiş göndermiş olduğu mesajında. Allah tez zamanda yüreğinize gönlünüze göre versin. Sizin de yüreğinize sağlık, eksik olmayın. Abi sizden bir şarkı istiyorum demiş Merve. Denizli'den sevgiler selamlar. Hülya o da bizi dinliyor, evdeyim diyor. Kahvemi içiyorum, hayırlı cumalar diliyorum. Muhsin Bey Rize'den dinliyor. Site bahçemizde komşularla beğenerek dinliyoruz sizi. Dünyanın hiçbir yerinde Covid gibi pandemilerin tekrarlanmaması temennisiyle diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlar, hadi hareketlendirelim biraz. Serkan Kaya çok güzel yorumlamış bu şarkıyı. Hadi dinleyelim, devam edelim.

Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler...

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Git ona git benden selam söyle, ne güzeldir. Yıllara damgasını vuran şarkılardan Gülseren. Ben de diyor Büyükçekmece'den sizden bir şarkı istiyorum. Ersay'dan bir şarkı var, dinleteceğim birazdan. Selam olsun size de. Mesut Batman'dan dinliyor. Sezen Aksu istekleri var. Eşim Sema için, çocuklarım Miran, Yavuz Ali Asaf için. Allah bağışlasın. Merhabalar, hayırlı yayınlar efendim. İzmir'den yazıyorum size. Hem çalışıyoruz hem de sizi dinliyoruz demişler. Zeki, Ercan, Makbule ve canım kendime armağan olsun demiş. Sevara göndermiş olduğu mesajda. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size de. Merhabalar, iyi yayınlar. Aleyküm selam. Beğenerek dinliyoruz sizi. Her gün yoldayım diyor. Özellikle Nusaybin'de bulunan Sıraç Usta için yetkili servisteki arkadaşlarımıza armağan olsun diyorlar gönderilen mesajda. Benden de sizlere selam olsun. İyi yayınlar. Seninle başladık yine bahçe günlüklerine demiş. Nimet Yavuz. Ne güzel bir bahçe orası. Harikasınız. Selam olsun size. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de size. Bütün koyu turkuaz dinletiyorum demiş. Bütün köye, öyle mi? Peki. Eksik olmayın. Tülay İzmir'den sevgilerle. Onlar da uğraşıyorlar puzzle'la. Allah kolaylık versin. Yani beceremediğim tek şey varsa o da puzzle gerçekten. İzmir'den Tülay ve Sibel. Bir gayrı diyelim mi? Şeyda, o da bizi dinliyor şu anda. Biricik kızı Zeynep için. Ve bütün sevdiklerine armağanım olsun bu güzel çalışma. Senin de anneler günün kutlu olsun Şeyda. Sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun.

Vallahi olacak gibi değil. Devam edelim. Ersan'ın yüreğine sağlık. Sözleri bir başka, müziği bir başka, sesi bir başka. Hele yüreği daha bir başka Ersan'ın. Merhabalar, Gülten Aksoy Bolu'dan. İçimiz ıstan, ruhumuza iyi gelen Turkuaz ailesine çok teşekkür ederim. Evet, pazar günü eksik olmayın. Gülten Hanım, selam olsun sizlere de. Cemile İzmir'den kıymetlimi armağan ediyorum demişler. Ayşenur Antalya'dan hayırlı işler diliyorum, dükkanda dinliyorlar. Hülya Hanım Adana'dan benim işine bir şarkı diyor. Pazar günü anneler günü, annelerin anneler gününü kutluyorum demiş. Yani annesi olanlar var, olmayanlar var. Ben fazla dile getirmek istemiyorum bunu, o acı verici bir olay ama işte annelerimizin mekanları cennet olsun hepsine gerçekten. Şimdiden de doğum günümü kutlamışlar, sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ederim. Kürşat, hayırlı cumalar canım kardeşim, sağ olasın, senin de her şey gönlünce olsun. Elif Bursa'dan nasılsınız diyor. Çok şükür iyiyiz, sizlerle daha iyiyiz. Eksik olmayın. Sıradaki şarkım sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Çağlayan öğretmen, o da bizi dinliyor. O da doğum günümü kutlamış. Çok teşekkür ederim, eksik olmayın. Sevgiler, selamlar olsun. İzmir'den Fatma, Hollanda'da yaşayan anneannem Nurgül ve dayım Harun Kahraman için anneannemin de anneler gününü kutluyorum demiş sevgili Fatma Hanım göndermiş olduğu mesajında. Hadi dinleyelim. Azıcık bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Şimdi anneler deyince benim de hassas noktam annelerimiz. Selam olsun hepsine.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve

0: Yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
3: Anne!
4: Anne!
5: Anne!
3: Anne!
6: Anne!
7: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
8: Fakir, Hausgeräte.
9: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix

Vallahi geçmez. 11 ay değil 11 yıl. 110 yılda geçse bazı sevdalar geçmez. Sakarya'dan abi demiş uyanır uyanmaz. Turkuaz gece yatana kadar diyor. İyi ki varsınız Esra. Selam olsun sana da. Fatma'nın mesajı. Pazardan geldim hemen diyor radyomu açtım. Bir yandan da işleri hallediyorum diyor. Sevgili Fatma Ünlü. Selam olsun size de. Kolaylıklar diliyorum. Selahattin Bolu'dan. Öncelikle hayırlı cumalar. Arkadaşlarım Şakir Bey ve Gökhan Bey için bir şarkı Bolu Mengen'e sevgiler, selamlar. Süreyya Söylemez. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Miray Kırıkkale'den Derya. İş yerine dinliyorum sizi. Herkesin kalbinden geçen güzel dileklerinin gerçek olacağı bir gün olsun diyor. Sevgili dostumuz, bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Her şeyi dilediğiniz gibi, her şey kalbinizce dile gelsin. Merve ben Hatay'dan dinliyorum. Hatice Durak için sizden bir şarkı istiyorum. Şükran halası için de diyerek duygularını paylaşmışlar. Selamlar, Sapancı'dan yazıyorum. Şu anda mutfakta yemek hazırlıyorum. Güzel bir gün geçiyor. Şu anda oğlum ve kızım Melih ve Mehlika için. Onlar da sizi dinliyorlar demişler. Selam olsun size de sevgili dostlar. Haziran o da bizi dinliyor. Kızım Merve ile beraber dinliyoruz demişler. Selam olsun size. Bursa'dan Hamdi'ye, sana ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun. Can Yavuz, sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Özellikle istediğim bir hanımefendi var demiş. Onun için çalar mısın diyor sevgili Can. Bu şarkı da sizlere armağan olsun.

Dert bende, derman sende. Erzurum'dan Serap, şimdiden doğum günümü kutlamışlar. Teşekkür ederim. Ben de pazar günü annelerin doğum gününü kutlamak isterim şimdiden. Ki zaten anneler bu programda her zaman baş tacıdır. Selam olsun size de. Hasan Belçika'dan Semih Cenk istekleri var. Birazdan dinleyeceğiz. Sevgili İsmail, paydos ettim diyor, eve doğru gidiyorum. Günüm sayenizde su gibi aktı geçti diyor. Süpersiniz, harikasınız siz de. Selam olsun.

olsun. İyi çalışmalar diliyorum. Kütahya'dan Birsen Nadire ekibi olarak Mine'mizin doğum gününü kutluyoruz demişler. Sevde göndermiş olduğu mesajda, her şey gönlünüzce olsun. Muğla Bodrum'dan Arif Güven, nasılsınız diyor. Çok şükür sizlerle daha iyiyiz. Kürşat, ne demek canım kardeşim, senin de her şey gönlünce olsun. Özellikle annelerin anneler gününü kutluyor. Hayatta olmayan annelerimizle mekanları cennet olsun diyor gönderdiği mesajda. Merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı eşim Serkan'a, oğlum Aras ve kızım Beyza için gelsin diyor. Burcu Aydın, selam olsun size de. Sizin de anneler gününüz kutlu olsun. Şimdi önce şöyle bakıyorum da dün dinletecektim. Vallahi bir anda bakınca aklıma geldi. Hemen dinleteyim. Üzerimde kalmasın şarkı. Geç de olsa dinletmiş olalım, olur mu? Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerde?

0: Üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atasın gözünde, gözler üstünde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz. Bu saati de artık yavaş yavaş toparlayacağız. Akçakoca'dan Hilay, o da bizi dinleyen dostlarımızdan selam olsun. Fatma'nın mesajı var. İyi yayınlar diliyorum. Şimdiden doğum gününüz kutlu olsun diyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice güzel yaşlara. Fatma çok teşekkür ederim. Selam olsun sana ve güzel ailene. Engin, İzmir'den. Eşim Yeter'i çok seviyorum. Sıradaki şarkı size de armağan olsun. Anneler günün kutlu olsun. İyi ki çocuklarımın annesisin diyor sevgili Engin. Merhabalar. Küçükken köye gelen seyyar satıcı vardı. Çocuklar harçlıklarıyla şeker, ciklet falan alırdı. Ben MP3 çalar, cep radyo alırdım diyor. Olmadığında da sipariş verirdim diyor Nurettin. Müzik kulağıma oradan geliyor diyor. Ya MP3 çalarlar var değil mi o zaman, böyle küçük küçük, böyle çakmak boyutunda. Sevgili Nurettin, selam olsun sana ve sevdiklerine. Serpil Tüken, o da bizi dinliyor. Afyon'dan selam olsun. Sıradaki şarkım sizler için. Ayfer, eşim Fahri, oğullarım Fatih ve Onur için. Onları çok seviyorum diyor. Eda Aydın'dan sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun. Annem Ayşe Aksoy'un anneler gününü kutluyorum diyor. Melis göndermiş olduğu mesajında. Peki sizlere de sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hadi bu saati kapatalım. Son saati yanı başınızdayım. Bakalım son saati kimler bizimle?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığı hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christine Lindmayer, hantavirüsün enfekte olan kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yarın batı illerinde görülecek yağışlar pazar günü iç ve doğu kesimlere yönelecek. Dünyanın konuştuğu füze Yıldırım Han'ın ileri teknoloji gerektiren sıvı yakıtı da yerli ve milli imkanlarla üretildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan füzemizin saha testlerine önümüzdeki dönemde başlayacağız dedi. 2025 yılı itibarıyla en fazla altın rezervine sahip ülkeler açıklandı. 8.133 tonla ABD birinci, 3.350 tonla Almanya ikinci, 2.452 tonla İtalya üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 641 ton rezerviyle 10. sırada bulunuyor. Türkiye Diyanet Vakfı'ndan evlenecek gençlere müjde. Ailenin korunması ve gençlerin evlilik yolunda desteklenmesi amacıyla 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlanacak. Kök hücre naklinde lider ülkeyiz. Geçtiğimiz yıl 4215 kök hücre nakli yapılan Türkiye, yabancı hastaların ilk tercihi oldu. Başta Balkan ülkeleri ve Orta Asya'dan gelen 110 hasta, Türkiye'de nakille şifa buldu. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Seviyorum Kafadar grubuna. Timur'un kulakları çınlasın. Sevgili Özge'nin, sevgili Hüseyin'in çok kıymetli müzisyendir. Yıllarını verdiler bu aleme. İnşallah daha güzel yerlerde göreceğiz Kafadar grubuna. Evet, son saatteyiz artık. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte. Leyla, yine en güzel frekansta sizlerleyiz. Çok teşekkür ederim. Sevdiğim adam İsa için sizden bir şarkı istiyorum. Latife, Niğde'den iki Kafadar diyor. Efkarlı efkarlı çaylarımızı içiyoruz demişler. Afiyet olsun, selam olsun. Diyarbakır'dan sevgiler, selamlar. Bu benim ilk anneler günüm. Kızım Duru, iyi ki doğdun diyor. Beni anne yaptın. Canım annem Nurhan ve bütün annelerin de anneler gününü kutluyorum demişler gönderilen mesajda. Hasan, Ankara'dan. Bu güzel bahar gününde Sezen Aksu dinlettim az önce. Bütün annelere ve anne adaylarının günü kutlu olsun demişler. Sevim, Hatay'dan. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Ali, Reyhan'dan dinliyor bizi. Size de güzel bir gün olsun. Hayırlı cumalar. İzmir'den Fatoş, çok sevdiğim eşim Alim'e gelsin diyorlar gönderilen mesajda. Hemen ardından Şeyda, o da şu anda beni dinliyor. Çocukları almaya gidiyorum diyor, yoldayım. Sevgili Şeyda, Göktürk ve Zeynep. Onlara güzel bir şarkı hazırladım. Bu arada Göktürk'ün de gözü aydın. Yarından sonra şampiyonluğu inşallah kutlayacaklar. Gözün aydın. Vallahi bir Fenerbahçeli olarak tebrik ediyorum Galatasaraylıları.

0: da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'u
4: ekspertiz. Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Tutkuyla istekler. İsteyin yeter.

başka sevgilim. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki o güzel yerini. Ne güzeldir, ne kadar anlamlıdır. Sen bilir misin bu şarkıyı? Yeni nesil fazla bilmez. Bu arada Yuşa bizim yeni ekip arkadaşımız. Ben Yuşa'yı çok seviyorum. Çok takdir ettiğim kardeşlerimden bir tanesi. Bugün dışarıda fotoğraf çekiliyoruz. Abi dedi, bir hatıra olsun, beraber çekilebilir miyiz? Tabii ki dedim, ne demek. Bir fotoğrafımız var, paylaşacağım onu da. Çok teşekkür ederim canım kardeşim. Bu arada sevgili Hatice, günaydın. Niye zahmet ettiniz? Çok güzel bir hediye göndermiş. Fenerbahçe'nin kupası. Yani bildiğimiz kupa değil bu. Bardak yani. Diğer kupaları unuttuk çünkü biz. Çok teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz? Eksik olmayasın. Çok teşekkür ederim. Yani dinlemeniz yeter. Herhangi bir hediyeye gerçekten gerek yok. Beni en çok mutlu eden şey nedir? Sizin dinlemeniz, sizin iyi olmanız, sizin sağlığınız. Yoksa hediyenin hiçbir şeyin anlamı yok. Kardeşim çok teşekkürler. Özel bir kutu yaptırmış bana. El emeği göz nuru. Eyvallah. Şimdi önce bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından devam edeceğiz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana aktarabilirsiniz. Artık son 40 dakikamız artık yavaş yavaş nihayete erdireceğiz program bu haftalık. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

da bizi dinliyor. Buket Ergin, sizden bir şarkı istiyorum diyor. Arkadaşım Mert ve size gelsin demişler. Teşekkürler. Selam olsun Samsun'da kulak veren bütün dostlarımıza. Zuhal Karasu, İzmir Torbalı'dan sevgiler, selamlar sizlere de. Güzel bir şarkı. Özellikle annelerim ve kızlarım İrem ve Esra'nın da ve annemin de anneler günü kutlu olsun demişler. Sağlık saat diliyorum size. Abicim çok değerli kıymetli abim diyor sevgili Sadık. Sevgili eşim ve anne ve anne adaylarına armağan olsun diyor Sadık Uğurelli. Selamlar sevgiler olsun size de. İzmir Torbalı'dan Emre. Başta annem olmak üzere bütün kadınlarımızın, bizi dünyaya getiren annelerimizin anneler günü kutlu olsun diyor. Programı kapatmadan önce bir Serkan Kaya şarkısı dinlettim. Az önce dinlettim, geç kaldın. Selam olsun sana da. Hamdiye Bursa'dan, Utku Beyciğim seni büyük bir keyifle dinliyorum. Ben de bir şarkı tuttum bakalım demiş. Anonstan sonra hangi şarkı gelecek? Bu arada doğum günün kutlu olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Rabbim hepimize sağlıklı, saatli, hayırlı, uzun ömürler versin. Hep birlikte diyelim. Şimdi önce bir istek şarkısı vardı. Önce sizleri bu şarkıyla baş başa bırakacağım. Hemen ardından artık yavaş yavaş da programı toparlamaya geçeceğiz. Radyo Turkuaz'da bir istek şarkısıydı bu, hemen yerine getireyim. Ardından son mesajları da yavaş yavaş toparlayacağız.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Tatlı değersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yaşına tak.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan...

Artık son 25 dakikamız. Aleyküm selam Latife, sağ olasın kardeşim, her şey gönlünce olsun. İzmir Konak'tan dinliyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Duygu. Annelerin anneler günü kutlu olsun. Benim ilk göz ağrım oğlum Mehmet'e, kızım Ece Naz'a ve değerli eşim Mustafa Aktuman'a diyerek duygularını paylaşmış. Duygu Hanım ve Aktuman ailesine de sevgiler, selamlar. Bahriye Denizli'den altın kızlar var orada. Hatice abla, Nazmiye abla, Aslı, Ayşe, Gülderen ve Fatoş için demişler gönderilen mesajda. İyi yayınlar Özlem, İlhan, Erdoğan. O da bizi dinleyen dostlarımızdan. Bütün annelere, özellikle yavrum Alperen'e, eşim Cevat'a ve kardeşim Cengizhan ve Neslihan'la, Cengizhan'ın oğulları Yusuf Kağan'a, Umut Kağan'a ve Yusuf Çağan'a armağan olsun demişler. Eşi Esma'ya ve kız kardeşimin kızına Şeyda Betül'ümüze, anneme, babama, herkese diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz Seyhan. O da bizi dinleyen dostlarımızdan. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim güzel yüreğinize. Hazır mıyız? Az sonra vedada buluşacağız. Bir kez daha hatırlatmasını yapalım sevgili dostlarımıza.

Evet, artık yavaş yavaş geliyoruz programımızın sonuna sevgili dostlar. Oğuzhan Altuner, herkese selamlar. Geçtiğimiz hafta diyor 50 yaşıma bastım. Eskiden yaşlarımız derdi 50'ye basınca ağrılar başlar. Dedikleri doğru çıkıyor demiş. Kendinize bakacaksınız. Nasıl aracımıza bakıyoruz, nasıl evimize bakıyoruz, kendimize de bakmak zorundayız. Çünkü bu vücut, bu beden, bu ten bize birer emanet. Öyle değil mi? Spor yapmak lazım. Spor çok önemli. Kütahya'dan Nail'e, bayan kuaföründeki biriciğimin doğum gününü kutluyoruz demiş. Ekip olarak iyi ki doğdun Buse demişler. Son şarkılar sizlere, bugün doğan herkes armağanı olsun. Nurettin, senin de her şey gönlünce olsun. Ona birazdan bakacağım. Elif Bursa'dan, annelerimiz anneler gününü kutlamışlar. Hayatta olmayana da Allah'tan rahmet diliyorlar. Merhabalar, tanker şoförüyüz ve sizi dinliyoruz. Yollar sayenizde kısalıyor demiş. Eyvallah. Özellikle İlkay ve Ömer Kaptan herkese iyi yolculuklar dileğinde bulunmuşlar. Son şarkılar sizler için de armağanımdır. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Ayrıca Sivas'tan Murat, çok sevdiğim ömrüm olan kudretim için, onu çok seviyorum diyor gönderdiği mesajda. Emel, günaydın Utku Bey, biz yeni kalktık diyor. New York'tan Emel Hanım'a da sevgiler, selamlar olsun. Evet, ben artık yavaş yavaş müsaademi isteyeceğim sizlerden. İlginize, iştenliğinize, samimiyetinize sonsuz teşekkürler. Allah sağlık saat verirse pazartesi günü yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle, az sonra hop dedik Ayhan sizlerle. Her şey kalbinizce olsun güzel insanlar. Asmaladık.

Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazaları.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Çay başka, çay kurban başka.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek, Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christine Lindmayer, hantavirüsün enfekte olan kişi için tehlikeli, ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yarın batı illerinde görülecek yağışlar pazar günü iç ve doğu kesimlere yönelecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, madde bağımlılığıyla mücadelede kararlıyız. Bağımlılık zincirlerini kırmak ve tek bir vatandaşımızı dahi bu tehdidin insafına bırakmamak için tüm imkanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz dedi. Aktivistler işkence altında. Küresel Sumut filosu aktivistler Seyf Ebu Kişk ile Tiago Avila'nın İsrail tarafından 24 saat yoğun ışık altında tecrit koşullarında tutulduğu ve sürekli uyku yoksunluğuna maruz bırakıldığını açıkladı. FOG, B segmentindeki araçların üretimi, ortak projeler ve platform geliştirmek amacıyla Çinli Kait firmasıyla anlaşma imzaladı. Tatil köylerinde yazın en büyük sorunlarından birini şezlong kapma savaşları oluşturuyor. Bir Alman turist Yunanistan'ın Kos Adası'nda diğer tatilcilerin havlularla şezlongları kapatması nedeniyle şezlong bulmadığı için açtığı davada 986 euro tazminat kazandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: Muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar. Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum hanımlar, beyler. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Teşekkürler, ben de iyiyim. Cuma gününü bulduk ve Allah'ın izniyle akşam 8'e kadar şu anda yolculuğumuzu başlatıyoruz. Trafik birazdan daha da yoğunlaşacak. Bu yoğunlukta ben de sizlere bir dost, bir arkadaş olmak istiyorum. Kabul buyurun lütfen, ama programı tek başımıza yapmıyoruz biliyorsunuz. Sizler de ortak oluyorsunuz. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var, yolculuk nereye, yurt dışından yazan dinleyiciler mesela hangi ülkedesiniz, hangi kenttesiniz, hava durumu nedir? WhatsApp üzerinden sesli yazılı mesajlarını

0: tekrar devam edelim. Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ergin'in hediyeleri Pazarama'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Anne!
2: Anne!
3: Anne!
4: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fuck you, Hausgeräte.
6: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
7: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
8: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax

0: Sıcı Box.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Versiyon güzel olmuş. Zaten şahane bir şarkıydı. Ümit Sayın Bengü. Hop dedik şov. Bakalım kimler nerede?
1: Hop dedik abi, hoş geldin.
0: Buyurun.
1: Biz çalışıyoruz hala. Tır şoförlüğü yapıyorum.
0: Neredesin?
1: Almanya'dayım. Herkese selamlar. Bir kartel. Bir numara. Çalarsan.
0: Bir numara. Bakarız ilerleyen dakikalarda. Tamam. Sana iyi yolculuklar diliyorum. Burada kim var?
2: Hop dedik Ayhan abi.
0: Efendim.
2: İyi yayınlar kardeşim.
0: Teşekkür ederim.
2: Kadir'le. Ben hatta seni dinliyoruz.
0: Yapma ya.
2: Sıradaki şarkıyı bize yolla.
0: Valla tamam, yollarım. Tamam, yollarım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim, hemen takvim yaprağına bir göz atalım. Bugün 8 Mayıs 2026 günlerden Cuma. Yılın 128. günü. 2027'yi merak edenler varsa daha 237 gün var. 5. aydayız. Bu ay 31 günden oluşuyor. Hemen takvimin arka yaprağını çevirelim. Ben seviyorum eski takvim yapraklarında isim önerileri oluyor. Bugün doğan çocuklar için eğer isim düşünüyorsanız erkek ismi Nihat. Eski isimler ama güzel isimler. Kız ismi Nihal. Bak güzel isimler bunlar, Nihat ve Nihal. Bugünün yemek önerisi mercimek çorbası. Varım fırında.

0: Kabak tatlısı, ölürüm, bayılırız. Hiç sıkıntı yok. Kabak tatlısı dediniz mi orada duracaksınız. Benim keyfim yerine gelir.
1: Belki efendinin keyfi yerindedir.
0: Öyle. Valla öyle yani. Kabak tatlısı çok severim.

0: Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: dostlar. Trafik her geçen dakika artmaya devam ediyor. Saat 8'e kadar ben buradayım. Sizlere bir dost, bir arkadaş, bir kardeş olmak istiyorum.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi Kurban Bayramı hızla yaklaşıyor. Hayırlara vesile olsun. Mutlaka kafanızda düşünceler vardır. Kurbanlıklarla ilgili olarak yakınlarınıza, ulaşamadıklarınız varsa onlara, önce tabii ki böyle sizin bildiklerinizle. Ama şey diyorsanız eğer aklınızda olsun, o da çok önemli çünkü. Ya tamam, ben bildiğim insanlarla Kurban Bayramı'nın güzelliklerini paylaşacağım ama istiyorum ki tanımadığım kişilere dolaşayım. Tam da orada güvenli ve şeffaf. İşte Türk Kızılay'ı, bizim göz bebeğimiz tabii ki biliyorsunuz, devreye giriyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz Hanımefendi bir açıklama yaptı. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Çok da güzel bir slogan olmuş yalnız. Bayıldım buna. Şimdi tabii bahçılar, yani siz, biz her daim istiyoruz ki görmediğimiz, tanımadığımız diyarlara ve kişilere ulaşalım. İşte o noktada güveneceğimiz bir kuruma ihtiyaç oluyor. O da tabii ki Türk Kızılay'ı. Her şey şeffaf bir süreç içerisinde ilerliyor. Şimdi peki nasıl ilerleyecek? Kurban Bayramı tamam ama tüm yıl boyunca kesilen kurbanlıklar var. Bunlar ne yapılıyor biliyor musunuz? Uzun süreli raf emrine sahip kavurma konserve haline getiriliyor ve tüm yıla bunun bereketi yayılıyor. Tabii Kızılay olarak bu yıl başta Türkiye, hemen ardından Gazze, Filistin'le 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine bu konserveler tüm yıla yayılarak bereket halinde gönderiliyor. Tabii vekaletle kesim gerçekleşiyor. Zaten işin de şartı bu. Tüm kontrollerden geçirilen kurban etleri yurt içi ve yurt dışında farklı yöntemlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hiç gözünüz arkada kalmıyor. Şimdi başta tabii ülkemiz, hemen ardından Gazze, Filistin. Bunlar yurt içinde kesiliyor. Sonrasında kavurma konserve haline getiriliyor ve yıl içerisinde bölgelere ulaştırılıyor. Siz de gönül rahatlığıyla bu işlemleri takip edebiliyorsunuz. Gerek bu yılın vekalet bedelleri, gerekse diğer detaylar için Kızılay'ın internet sitesine girdiğiniz zaman konu hakkında çok rahat bilgilenip anında bağışlarınızı yapabilirsiniz. Bu vesileyle bir kere daha göz bebeğimiz Türk Kızılay'ına teşekkürler ediyoruz.
2: HD kalitesinde radyo şovu. Bob Dedik Ayhan Show.

0: Çok da güzel denk düştü. Barış abinin şarkısı Mehmet Erdem yorumuyla buradaydı. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklamdan sonra sosyal medyada denk gelmiştir. Zonguldak'ta Kolsa'da ortaokul müdürümüz çocuklarla sahneye çıkıyor. Barış abinin şarkısını 90'lar konseri orada söylüyor. Tabii sesi de benzetiliyor ama hepsinden öte böyle bir şeyin düşünülmesi, çocuklarla beraber Barış abi şarkılarının söylenmesi kadar güzel bir şey olamaz. Çünkü görüntüler o kadar güzel yansıdı ki. Müdür Bey de Zonguldak'ta yayındayız. Belki yakınları takip ediyordu, dinliyordur bizi. Kendisine de selamlar iletiyoruz. Birazdan o şarkıyı da bir dinleyelim. Önce Müdür Bey'in yorumunu, sonra da Barış abiyi de anmış olalım. Reklam.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
2: Tatlı değersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
6: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
7: Atason gözünde, gözler üstünde.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi.

rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Efsane radyo gösterimiz devam ediyor dostlar. Kayseri'ye bir selam yollayalım bakalım. Edis Kağan, sevgili kardeşim Kayserili, güzel, yakışıklı iş adamı, genç iş adamı, hatta öyle diyelim isterseniz, çok da başarılı. Yanında da Taylan abisi varmış. Taylan Bey'e de buradan selamlar iletelim. Kayseri'de çokça dinleniyoruz. Kayseri'deki tüm dostlarımıza buradan selamlar. Gerek sayın valimiz, gerek sayın belediye başkanımız Kayseri için her daim çalışırlar. Aynı zamanda biz de gittiğimiz zaman da işte orada böyle başarılı iş adamlarıyla tanışıyoruz. Genç iş adamlarıyla tanışıyoruz. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Herkese selamlar şu anda bizi duyanlar. Edis'cim öpüyorum seni. Şimdi sosyal medyada görmüşsünüzdür dostlar. Barış abinin şarkısı Müsaadenizle Çocuklar. Kozlu'da ortaokul müdürümüz çocuklarla beraber okuyor. Şimdi 90'lar diye böyle bir proje yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Çok konuşuldu bir defa. Sayın müdürümüz çok şirin. Hem şarkıyı söylüyor hem dans ediyor. Bir taraftan da sesi çok Barış abiye benzetilmiş. O ayrı bir detay tabii ki. Vay vay vay. Çok da güzel bir şarkıdır bu arada.

de tabii sosyal medyada bu çok yoyuldu. Çok güzel ya. Sayın müdürümüzü, çocuklarımızı, oradaki öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Hakikaten güzel de bir seçim olmuş. Kimin aklına geldiyse.

Bunu niye yayınlıyorum? Çocuklarımız Barış abi şarkılarıyla büyüsünler, beraber söylesinler. Çocuklarımız Neşet Ertaş türkülerini sevsinler, saysınlar. Çocuklarımız Zeki Müren şarkılarını da bilsinler. Bu ülkenin değerleri her daim tabii ki bizim başımızın tacı. Sayın okul müdürümüze de teşekkürler bu nefis şarkıyı hatırlattığı için. Şimdi şarkının orijinalini dinleyelim, yolculuğumuz devam etsin. Barış Manço burada.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

0: Bu arada bilmiyordum, şimdi gördüm ben de. 10 Mayıs Pazar günü saat 14'te yapılacak sahil yolu. Ortaköy ile Arnavutköy arası. Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy. Orada bir koşu etkinliği düzenlenecekmiş. Ondan dolayı orada kapatılacak yollar var. Eyvah eyvah eyvah. Pazar, cumartesi, özellikle de pazar günleri İstanbullular sahillere inmeyi çok severler. Ancak böyle bir sportif faaliyet dolayısıyla koşu etkinliği Ortaköy ile Arnavutköy arası saat 14'ten itibaren kapatılacakmış. Detaylara bakabilirsiniz internetten. Şimdi iyi akşamlar. Ankara'da durum nedir?
1: Burası Konya yolu olarak geçiyor.
0: Nasıl durum?
1: Konya yolundayız. Trafik kilit. Sakın gelmeyin Ankaralılar. Azıcık başka yerlerden gidin.
0: Ankara'ya bak ya. Eskiden İstanbul trafiğinden konuşurken Ankaralılar, İzmirliler radyolar hep kısarlardı. Bize de İstanbul trafiğinden, bizim burada trafik yok diye. Bak hayat nasıl değişti, görüyorsunuz değil mi? Diğer kentlerde de trafik oldukça yoğun. Afyonkarahisar'dayız. Şimdi Kabakçı Halil diye bir yer varmış. Orada kabak tatlısı yeniyormuş. Eğer orada tatlı yenmediyse tatlı yenmiş sayılmıyormuş. Afyon'a yolumuz düşerse seve seve niye olmasın? Ondan sonracığıma buyurun.
2: Hop dedik Ayhan Bey.
0: Efendim,
2: İyi akşamlar.
0: Buyurun.
2: Ben Aydın'dan Çiftçi Mehmet. Çavla'da pamuk ekimi yapıyoruz. Herkese selamlar.
3: Aferin.
0: Aferin sana. Çiftçiler bizi dinliyor. Bir çiftçi kardeşim daha, Mehmet.
4: Ayhan abi, Kahramanmaraş'tan ben Mehmet.
0: Sen
4: selamlar,
0: ne yapıyorsun?
4: Saygılar, hoş geldin.
0: Sefalar. Teşekkür ederim. Abi. Saygı bizden.
4: Seni iş makinasında dinliyorum.
0: Çiftçi miyiz?
4: Sıradaki parça
0: iş makinesi,
4: bana
0: tamam.
4: Gelsin.
0: Tamam.
4: Ve tüm meslektaşlara gelsin.
0: Peki abi. Teşekkür ediyoruz. Almanya'dayız. Gül Nihal. Siirt'teyiz Zafer. Lokman'a bir selam. Sakarya'dayız. Ecrin, annemin anneler gününü kutluyorum. İstanbul'a gidiyoruz, yandık herhalde diyor. Ama bu saatte gelinmez ki İstanbul'a. Yani gerçi işiniz belki öyle denk düşmüştür ama zor saatler yani. Antalya'dayız, servis kaptanı Coşkun. Kundu istikameti vahim. Hem gidiş hem geliş. Evet ya, fotoğrafta göndermişsin, orası felaket olmuş. Peki dostlar, devam edelim.

0: Ahmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Her şeyim var annem.

0: anneler günü hediyeleri pazaramada.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
3: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatları

0: müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
1: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
1: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yaşana tak. Bir mutluluk getir. Bir
3: mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Sabahları. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: dedik bir saat geçti valla. Selamlar, neredeyiz? Burası yurt dışı mı? Buyurun.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, hoş geldiniz.
1: Lüksemburg'dayım, Betenburg'da şu anda. Burada trafik
0: Muhammed, nasıl?
1: Akşam biraz yoğunluk var ama
0: gelmeyelim oraya.
1: Hiçbir zaman için İstanbul kadar olamaz.
0: İstanbul
1: o yüzden dolayı İstanbul'dakilerin Allah yardımcısı olsun.
0: Teşekkür ederiz Lüksemburg. İyi akşamlar. Batman'dayız Ayşe. Her gün olduğu gibi yine sizleri dinliyoruz. Yine Batman'da kalalım.
2: Batman'dan selamlar hop dedik. Ben Nurhan.
0: Ha Nurhan
2: bugün
0: söyle.
2: Bugün Batman'da çok güzel bir hava var.
0: Ha güzel.
2: Bir de pazar günü heyecanla beklediğimiz blok için konseri var.
0: Ana.
2: Kolay gelsin.
0: Konsere gideceksiniz. Blok 3. Tamam. Hadi iyi eğlenceler dileyelim sizlere. Buyurun Bursa.
3: Ayhan iyi yayınlar. Bursa'dan selamlar. Bugün
0: selam.
3: Bursa kapalı ama Acemler trafiği yine kapalı. Herkese selamlar. İyi akşamlar.
0: Neresi,
3: iyi yayınlar.
0: Ki.
3: Bursa'dan selamlar.
0: Eyvallah.
3: Samsunlu Ahmet olarak selamlar.
0: Peki. Sanlar.

0: Saatlerimizi ayarlayalım. Akşamın 6'sını bulduk dostlar. Haber merkezine bir bağlanalım. Kısa bir böyle bir haber turu yapalım. Sonrasında tekrar görüşelim. Bir de ortaya konu atarız. Onu sizlerle beraber tartışırız. Az sonra buradayız.
1: Hayat, hadi.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığı hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christine Lindmayer, hantavirüsün enfekte olan kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi. Hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yarın batı illerinde görülecek yağışlar pazar günü iç ve doğu kesimlere yönelecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında yapılan konser sırasında bayrağımıza saygısızlık yapan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde Nisan'da en yüksek aylık reel getiri %3,04 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Amirli takımın da katılacağı 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı için tarih verildi. Turnuvanın şarkısını daha önce de 2 kez yapan Shakira seslendirdi. Dayı Dayı isimli şarkı 14 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Süper Lig'de 33. hafta maçları yarın yapılacak. Tüm maçlar saat 20'de başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Kral Ferdi Özbeğen Diyanar Gün'ün şarkısında buradaydı. Bence çok da güzel gitti.
1: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
2: Hay hay.
0: Efendim.
2: Çabuk buraya gel.
0: Geliyorum. Merak etmeyin. Bir şarkı daha dinleyelim.

bazen eskileri yad ediyoruz, eskiden şöyleydi diye. Ben yalnız çocukluğumdan hatırlıyorum, katılır mısınız bilmem. İşte biz de çocukken, gençken bizim bir üst kuşağımızda siz çok haylazsınız, bizim zamanımızda böyle değildi derlerdi. Şimdi hani biz eleştiriyoruz ya bazen günümüzdeki şarkıları, günümüzdeki gençlerin tavırlarını, tutumlarını.

0: Evlerimiz, konuyu nereye bağlayacağım? Bugünlerde kiralık ev arayanlar ya da ev kirasına zam gelenler var mı? Zam yapılacak olanlar. Şimdi yasal sınırlar zaten açıklanıyor. Her ayda ona göre eğer yenilecekse kiranız, zammınızı yapıyorsunuz. 5 sene dolduysa ona göre böyle bir karşılık konuşma. 10 sene dolduysa başka bir muhabbet. Biliyorsunuz yani bu işleri. O detaya girmeyeceğim. Şimdi ev sahibiniz kira zammını size söyledi. Siz de dediniz ki ben bu kadar zam yapamam ya falan. Üstelik bebek bekliyoruz dediniz, çocuğunuz olacak. Bunun üzerine ev sahibi dedi ki madem öyle dedi, erkek bebeğiniz olacak, benim adımı koyarsanız ona.
1: Yok deme.
0: Valla. O zaman kiranıza zam yapmam dedi. Bunu kabul eder misiniz etmez misiniz? Bunu hemen başta söyleyeyim. Efendim olay Kadıköy'de olmuş. Türkiye'de konum yok arkadaş. Moda'daki 2+1 daire için ev sahibi kirayı. Moda yalnız bu 2+1 için 40 bin lira da bana biraz az geldi günümüz şartlarında. Neyse, Kadıköy'deki daire için ev sahibi kirayı 40 bin liraya çıkarmak istedi. Bebek bekleyen çift artan masrafları gerekçe gösterip indirim talep etti. Ya biraz daha indirim olsun, 40 çok dediler. 68 yaşındaki ev sahibi Hulusi K. doğacak olan erkek çocuğa kendi isminin verilmesini şart koştu. Bunu dedi, sözleşmeye yazalım dedi. Ev sahibi çocuğun adının Hulusi olmasını istedi. Eğer dedi bunu Hulusi olarak koyarsanız kira 40 değil 20 olacak dedi. Şimdi ben sizlere soruyorum dostlar. Siz çocuğunuz olacak. Ev sahibiniz de dedi ki tamam dedi, kirayı yükseltmiyorum ama çocuğunuzun adını benim adımı koyacağım. Bunu kabul eder misiniz etmez misiniz? Kısa yoldan soruyu sorayım. 0505 188 30 çift 0. Bir tarafta muazzam bir kira zammı, bir tarafta doğacak olan bebeğiniz. Ev sahibi diyor ki benim adımı koyun diyor, yarı yarıya düşüreceğim diyor. Enteresan değil mi? Kabul eder misiniz etmez misiniz?
2: Nerede manyaklarsa onu bulur.
0: Hayır, hayır. Öyle düşünmeyin. Hayır ya. Sesli mesajlarınızı bekliyorum. 0505 188 30 çift 0. Reklam sonrası konuşuyoruz. Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri

0: sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
0: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro komtele.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyat.

Selfies. Tatil bu turistini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Ticaretle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Haber.com.tr'de 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop

0: İyi akşamlar. Aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize sevgi, saygı. İstanbul trafik yoğunluğu %76. Daha da artacaktır herhalde saat 7'ye doğru. Allah kolaylık versin yollarda olan herkese. Şimdi dostlar, ev sahibi kira vakti geldi. Artış yapılacak. Belki de senelik artış. Dedi ki şu kadar dedi. Ya eski ya bak eski kiracıyız. Hani bizi biraz gör. Ondan sonra cuma bunu da yapma falan. Ondan sonra ev sahibi dedi ki tamam ben kiranızı o kadar yapmam hatta yarı yarıya düşürürüm. Siz de şaşırdınız acaba nasıl olur? Ama diyor kiracı şey ev sahibi benim adımı adı da Hulusi'ymiş bu arada eski isimlerden Hulusi abi. Hulusi abi demiş ki bak erkek bebek bekliyorsunuz onun adına eğer Hulusi koyarsanız kiranızı artırmam yarı yarıya düşürürüm demiş. Şimdi siz olsanız ev sahibiniz böyle bir şey teklif etse onu kabul eder misiniz etmez misiniz? Bunu merak ediyorum ben. Cevaplar geldi.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Buyurun.
1: Buyurun. Ayancım.
0: Eyvallah Erkan.
1: Yani şimdi benim ev sahibim bu şekilde bana teklif etmiş olsa ben koyardım. Yani
0: vallahi.
1: Sonuçta %20-20 ama yani soy ismimi de verdiyse ömür boyu bedava oturduysa soy ismimi de veririm. Sıkıntı yok çocuk 18 yaşına gelince değiştirirdi gerçekten.
0: Tabii o da olur yani. Dese ki yani tamam evi de üzerinizde yapıyorum. Soyadımı da verdim 18 yaşına kadar durum idare edilir. Vallahi ben böyle bir haber gördüm. Kadıköy'de yaşanmış bu olay. Birkaç haber sitesinde de konu oldu ama ilginç
2: bir
0: şey.
2: İyi günler. Ben Hatice İskenderun'dan. İyi yayınlar.
0: Buyurun.
2: Ben ev kirası için çocuğumun ismini koymak değil kendi ismini bile değiştiririm.
0: Bu da güzel. Basmandayız Mustafa. Anladım diyor. Peki kız olursa ne koyacağız diyor. Ya büyük ihtimal ev sahibinin eşi vardır. Eşinin adı konabilir herhalde o zaman. Belki de o teklifle gelecekti. Ya da ev sahibinin eşi vefat ettiyse der ki rahmetli eşim ya da rahmetli annemin adını koyun kirayı yükseltmiyorum falan. Koyar mısınız koymaz mısınız? Onu merak ediyoruz. Buyurun.
3: Ayhan merhaba. Elazığ'dan Bayram ben.
0: Buyurun.
3: Bebek nasibiyle gelir dedikleri bu olsa gerek.
0: Evet ya ya sağlam nasiple geliyor valla. Buyurun.
4: Abi kirayı düşüreceğini bilsem ben onun göbek adını bile koyarım.
0: Güzel. Efendim ev sahibi teklif ediyor. Adı Hulusi. Çocuğunuz olacak madem ev kirasına zam yapmayacağım. Hatta biraz da düşüreceğim ama bebeğinizin adını benim adımı. Yani Hulusi koyacaksınız. Yapar mısınız yapmaz mısınız?
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: da bilmiyorum Kadıköy civarında. Neyse, şimdi bebek bekleyen çift artan masrafları gerekçe gösterip ev sahibinden, bak eski kiracıyız, bize biraz indirim yap dedi. Ev sahibi de benim adım Hulusi, o zaman şöyle yapıyoruz, 68 yaşındayım, doğacak erkek çocuğunuza benim adımı koyacaksınız deyince Hulusi koyacaksınız diyor. Ondan sonracıma kirayı da artırmayacağım, yarı yarıya da düşüreceğim diyor. Büyük ihtimal ev sahibinin ya çocuğu yok, torunu torbası yok ya da eşini kaybetti. Hani ismin bir yaşasın diyor Hulusi. Ben de size sordum ya, hani bu çift bunu kabul etmiş mi etmemiş mi, onunla ilgili de çok da bir detay yok ama ben sizlere sordum. Size böyle bir teklif gelse, ev sahibiniz ricada bulunsa, tamam kiranızı artırmayayım, yarı yarıya da düşürürüm hatta, benim adımı koyacaksınız.
1: Ayhan Hanım merhabalar, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
1: Ben çocuğumun ismini koymam. İlk önce giderim babama teklif ederim.
0: Tamam.
1: Baba derim, bak ev sahibim böyle böyle.
0: Tamam.
1: Bana bir teklifte bulundu.
0: Tamam.
1: Sen benim zam oranımın yarısını karşılarsan senin ismini koyarım derim.
0: Sondaki kahkahan zaten çok haylazcı ya, sana söyleyeyim. Babaya bunu söylediğin zaman iki arada bir derede kalacak. Vay, ev sahibi öyle mi dedi? Lan kirayı da versek mi oğlana falan filan diye. Bilemiyorum ki yani. Tamam, devam edelim. Egemen teşekkürler, İzmir. Mustafa diyor ki vallahi diyor böyle ev sahibi bulunmaz diyor. Tapuyu diyor benim üzerime yapsın. Allah yemin ediyorum diyor. Bütün sülalemin adını değiştiririm diyor.
2: Amanim bu.
3: Abi evin tapusunu benim üstüme yapacaksa kızımın ismini bile koyarım.
0: Kızının adı Hulusi mi olacak? Nasıl olacak o? Sen çıldırmışsın.
4: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Buyurun.
5: Ayhancığım merhaba, ben Hollanda'nın Tilburg şehrinden Songül. Şu anda burada saat 17.23, hava tamam. 17 derece, parçalı bulutlu. Hı-hı. Konuya gelince iyi ki beyefendi burada yaşamıyormuş. Burada da yaygın bir erkek ismi var.
0: Nedir?
5: Per. Per'in Türkçe anlamı armut ve burada çok yaygın bir isim. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar.
0: Eyvah, bildiğiniz armut ismini mi koyuyorlar birbirlerine? Bilmiyordum, bak senden öğrendim bunu, o da ilginç geldi bana.
6: Ayhan abi iyi akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
6: Bu ev sahibinin durumuyla ilgili inan ki ben Bams'ı koyarım, İsmail Hakkı bile koyarım yani. Tüp gaz olur.
0: Tüp gaz mı?
6: Gaz tüp olur, fark etmez her türlü.
0: Kira yeter ki.
6: Her türlü koyarız yani, sıkıntı yok.
0: Aynen bir şey ya.
7: Şunu sustursana.
0: Anlıyorum Halil, çok sıkışmışsın.
8: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Anne!
3: Anne!
4: Anne!
2: Anne!
3: Anne!
5: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fuck hier, Hausgeräte.
1: Çay başka, çay kurban başka.
7: Tatlı da yersin değil mi annem?
8: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
7: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
8: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
0: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek...

0: Optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım .com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin geleceği.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
6: Radyo Turkuaz.

0: 0505 188 30 çift 0 dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Görüyorsun zaten, anladım, sesli mesajlar böyle yollanıyor. Tamam, özür diliyorum. Enerjimiz daimi olsun. Trafik çok yoğun, başta İstanbul olmak üzere tüm kentlerde. Hani biraz kafanızı ben de dağıtmak istiyorum. İlginç bir konu yaşanmış. Kadıköy'de olmuş olay. Ev sahibi kira zammı, senelik artık zam gelmiş. İşte 40 bin liraya çıkaracağım deyince oradakiler de, ya bir eski kiracıyız, bu kadar olmaz. Polisi bey falan. Polisi bey de demiş ki, madem öyle, bak erkek bebek bekliyorsunuz. Benim adıma eğer bebeğe koyarsanız zam yapmayacağım, indirim de yapacağım demiş. Ben de sizlere sordum. Size böyle bir teklif gelse, yeni doğacak bebeğinize ev sahibinizin adını kira zammı yapmamak kaydıyla koyar mısınız, koymaz mısınız, merak ediyorum. Birol diyor ki, ben bu hakkı baştan kaybetmişim. Zira ev sahibimin adı Birol, oğlumun adı da Birol diyor. Nasıl denk gelmiş öyle ya? Hatay İskenderun'dan selamlar Fatoş Özlem. Bize bir selam. Tamam, gönderiyorum. Dortmund'dan Kemal, bir arkadaşı mahkemeye başvurup ismini değiştirmişti. Yani devir hesap devri. Ev sahibinin babasının bile ismini koyarım vallahi diyor. Çocuk da 18 olunca ister değiştirsin ister değiştirmesin. Ben şimdiki kiraya bakarım demiş. Neyse. Sen var ya sen.
1: Sen bu akıllı adam olmasın ha. Tövbe tövbe.
0: Halis.
2: Selamlar, kolay gelsin. Ya konudan bağımsız olarak
0: buyurun,
2: bir şey söylemek istiyorum.
0: Lütfen.
2: Hulusi ile ilgili bir anım var çünkü. 2016'da evlendim. Özellikle nikah şahidimi belediye başkanı olarak çağırdım ve beni de iyi tanıyor. İsmimi de iyi biliyor.
0: Halis.
2: Bana Halis demesi gerekirken.
0: Ne dedi?
2: Tam evet noktasına gelince Hulusi dedi.
0: Hulusi.
2: Bu çok... İroni olmuştu o noktada. Ben bu konuda üzülmüştüm. Hulusi derken aklıma bu geldi, paylaşmak istedim.
0: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hulusi onun aklımda kalmış ya.

0: aileden, akrabadan birileri var. Tabii Hulusi bizim için çok özel bir isim. Nedir? Yeşilçam'da Hulusi Kentmen, değil mi? Onun filmleriyle büyüdük. Vay be arkadaşlar, neler yaşanıyor. 20 saniye reklam arası.
1: Bir reklam. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

0: Geldik bu şarkıları.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim, ne demek. Sizler için yayındayım.
2: Aferin. Aferin. Ben namazlı evladım. Çocuğum sen hep böyle mi kalacak?
0: Vallahi böyle. Yani diğer isim büyük radyocular günde bir saat ya da iki saat radyo programı yapıyorlar. Sonra malikanelerine çekiliyorlar. Ama ben görüyorsunuz bir saat yetmiyor, iki saat, iki saat yetmiyor, üç saat. Sizler için mikrofondayım. Bilmem anlatabildim de. Benim güzel arkadaşım, yakışıklı kardeşim, giyinmeyi de bilir, oturmayı kalkmayı da bilir. Kapalı çarşıdandır, sağlam bir esnaftır. Sevgili Seko, Seko beni dinliyor. Vallahi diyor böyle bir teklif ev sahibinden bana gelse diyor, ben bile diyor kendi adımı dahi değiştiririm demiş. Vay! Yakışıklı adam.
3: Ay ne kadar değişik bir tip.
0: İyi yolculuklar. Yanımda kimler varsa onlara da selamlar.
4: Merhaba Ayhan.
0: Buyurun.
4: İyi yayınlar diliyorum Hatay'dan Ümit.
0: Ümit.
4: Ben babamın adını bile değiştirip koyarım ya.
0: Yapma ya.
5: Ulan görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kerata.
0: Hatay'dayız Serdar. Ne münasebet, derhal çıkarım o evden diyor. Kendine güveniyor Serdar. Peki öyle olsun. Buyurun.
6: Ayhan abi insanın onuru parayla satılmaz. Kira parasını veririm. Paşa paşa da istediğim ismi babamın adına da koyarım. Ev sahibi gitsin kendi çocuklarına kendi adını koydursun.
7: Pes valla ne güzel söylüyorsun hayret.
5: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Bir dinleyicimiz de İzmir'de Element. Ya diyor Hames'si, Hassisi, Hahulisi yapıştır gitsin kira düşecek diyor.
8: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
0: Ay. Neyse dur bir reklam arası vereyim tekrar görüşelim.
9: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: gelecek.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının

0: ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
4: Otosan Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim.

0: Ticket'le e-ticaret siteni aç. Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: güzel hayat. Ya bıkın hep bir adıma ne?
1: Hadi sen de bir adıma yap bıkın. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

arabesk müzik tarihimizin hiç kuşkusuz gizli hazine şarkılarından bir tanesi Orhan Gencebay. Sonrasında Müslüm Gürses de okumuştu bu arada. Yıllar sonra da Semih Cenk bu şekliyle okudu. Döneminin inişli çıkışlı zor şarkılarından bir tanesidir. Her baba yiğidinde harcı değildir bu şarkıyı okumak. Son karar sizlerde. Semih Cenk nasıl okumuş? Peki saatlerimizi ayarlayalım. Akşamın 7'sini bulduk bile.

konuştuk. Sağ olun cevaplar için. Türkiye'de konum yok. Konuşuyoruz işte. Yorumlarınız da çok güzel oluyor bu arada. Hakikaten sizlere güzel zaman geçirtebiliyorsak bu konularla. Biraz kafamız dağılıyorsa ne mutlu bana. İstanbul trafiğinde çok bir oynama yok açıkçası. %70 küsürlerde yine dolanmaya devam ediyoruz. Yayının başında söylemiştim, bir kere daha hatırlatayım. Pazar günü defa anneler günü, birincisi o, ikincisi saat 14'te sahilde Ortaköy ile Arnavutköy arası bir koşu etkinliği düzenlenecek. Bundan dolayı yollarda kapanma olacak. Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy saat 14. Hem anneler günü hem sahile inmeyi, özellikle cumartesi pazar günleri İstanbullular çok severler. Bu konuda ben sizlere bir bilgi vereyim, detaylara bakarsınız eğer oralara gidecekseniz. Böyle bir durum var, benden söylemesi. Tamam mı?

0: güzel ülkeme, yurt dışında yaşayan dinleyicilerime, dünyanın dört bir yanına selam, saygı, sevgi. Instagram'dan takip etmek isteyen varsa, zorlamıyoruz zaten, takip ettiğinizde yok da. Hani yine de söyleyelim. Radyo Turkuaz ve hop dedik Ayhan. Aradınız mı bulursunuz, onaylı hesaplar zaten. Gönderin, takipleri gelsin.
1: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve bankkart.com.tr'de.
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
4: Bunu?
2: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
6: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
7: Yataşla mutlu uykular.
8: İş ortaklarımız binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit

0: fırsatıyla.
1: Tatil bu turistini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepinize iyi gelecek.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi.

Özgür merhaba. Bizim manzara böyle. Kırıkkale'den güzel bir kır fotoğrafı yollamış bana. Semih Cenk'in de söylediği yorumu hakkını vermiş diyor. Teşekkürler. Dostlar şimdi bir reklam arası rica edeceğim. Sonrasında artık vakti geldi. Günün özel şarkıları...

0: 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Birebim şubelerini ziyaret edin.
1: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Anker Soundcore Sleep A30 kulak içi Bluetooth kulaklık 9.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
5: Abonelik de yok. Aidat da yok.
3: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de. Ne istersen Neon
6: 1. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
10: lazım. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
3: İyi akşamlar. Günün özel şarkıları başlıyor. Şu ana kadar güldük, eğlendik. Biraz dinlenelim. Çayımızı ve kahvemizi yudumlayalım diyenler varsa sizlere eşlik edecek şahane şarkılar şimdi ard arda geliyor.

0: rica ediyorum. Sonrasında şahane şarkılar yine ard arda burada olacak.
1: Bir reklam. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi.

baha ve tan. Kadife ses derler ya hani. Aslında ikisi de kadife ses alanında önemli iki örnek. Yan yana geldiler, bu şahane şarkıyı okudular, unuttum. Ve şimdi beyaz zambaklarla devam ediyoruz. İyi yolculuklar Türkiye.

0: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481

0: Beni Vidigöz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
2: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler

0: Hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı.

0: İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.
1: İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Saat 17'de başladık, akşamın 8'ini bulduk. Öncelikle hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Ağız tadıyla ailenizle beraber şahane bir cumartesi pazar geçirin. Pazartesi günü saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

Müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 8 Mayıs 1980, çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Eskişehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Kırşehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Afyon Karahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Almanya

0: Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Belçika, Brüksel. Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Başkent. Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul. Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Rengimiz Turkuaz. Rengimiz Turkuaz. Adımız Turkuaz. Adımız Turkuaz. Radyo Turkuaz.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı başlıyor.

var şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi.

Senin Radyosu, Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı programımızda yine şarkıları ve şiirleri ya tebessümle, ya hüzünle ya da umutla dinleyeceğiz. Çünkü ay ışığı duyguların dört mevsiminin de adı. Çünkü bu programda her duygunun bir karşılığı var bildiğiniz üzere. Hafta sonu için yine hem kendinizle hem de sevdiklerinizle birlikte moral depolayabileceğiniz, tüm haftanın yorgunluğunu atacağınız şekilde geçmesini umuyorum. Şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar olsun, evlerinde dinleyenlere de iyi dinlenmeler olsun. Ve her şey de gönlünüzce olsun. O zaman haftaya veda etmek adına ay ışığı nöbetimize başlayalım. Her biriniz hoş gelin.

Herkes davranışlarıyla kendini belli eder aslında. Yanınızda kalmak isteyen size sevgisini gösterir değil mi bir şekilde? Gitmek isteyen de ne yapar eder çıkar hayatınızdan. Bazen hiçbir şeyi kurcalamamak ve düşünmemek lazım sanırım. Zaten her şey olacağına varmıyor mu nasıl olsa? Hayat böyle bir yol çiziyor bize ve biz de oradan gidiyoruz işte. Hem yolumuz açık olsun hem de o yolda karşılaştıklarımız bizi hep iyi ki

Yoruluyoruz gün içerisinde. Hatta bazen bıkıyoruz da, bunalıyoruz da. Hemen hemen çoğumuzun hissettiği durumlar bunlar. Sedat Anar'ın Sokak Namesini okudunuz mu bilmiyorum sevgili dinleyenler ama orada diyordu ki her gün aynı şeyleri yaşamaktan bıkmış ve çok bunalmıştım. Yeni insanlar tanımak, yeni mekanlar görmek, ez cümle yeni bir hayat istiyordum. Bu şekilde anlatmış. Bu yanlıştır, işte şu doğrudur diye insanlara sitem etmeyi bırakıp önce kendimizi değiştirmeye karar vermeli sevgili dinleyenler. Önce biz değişeceğiz. Yanlışı da doğruyu da bilsek ne çıkar? Değişimin hissedildiği bir akşam olsun bu akşam sevgili dinleyenler. Her birimiz için. Bismillah diyerek başlayalım. Bir değişiklik ekleyerek. Ne dedik? Önce biz değişeceğiz.

Önceden bazen ama artık sık sık sanırım istediğimiz bir durum. Uzaklaşmak. Bazen uzaklaşmak iyi gelir. Ona sığınırız. Şöyle bir nefes alsam, yakın uzak fark etmez, bir yerlere bir gitsem. Aynılıklardan bir kurtulup değiştirebilsem irili ufaklı bazı şeyleri. Bazen uzaklaşmak iyi gelir. Ama birinden, ama bulunduğumuz yerden, ama falanca yerden. Hani genelde zamanın ilaç olduğu söylenir değil mi sıklıkla? İşte mekan da ilaçtır sevgili dinleyenler bu yönüyle bakılınca. Bir yere gitmenin en güzel tarafı zaten eve dönmekmiş ya. Sıklıkla söylüyoruz tabii ki. İnsanın her şartta dönebileceği bir evi olmalı. Her ne kadar bir gidip gelmeli, bir uzaklaşmalı mesafe koysak da

0: duygularımıza, insanın her şartta dönebileceği bir evi olmalı. Bu ev belki başımızı sokacağımız bir yerdir. Belki de yüreğine sığınabileceğimiz bir beden. Kim bilir? Ama bir evi olmalı insanın.
1: Nereden aklıma esti kim bilir, gezdim dün gece.

Radyo Türk'ü Boğaz'da ben Uğur'la ay ışığının ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Hayatta bazen çiçeklerin açması için verdiğimiz çabalara rağmen belki de toprağa kurumuştur. Ya da yanlış saksıdadır. Yani bazen tüm çabalarımız sadece bizi yoruyor. Ancak kabullenmek ve görüneni görmek kısmı önemli sevgili dinleyenler. Hayatın değişkenlikleriyle başa çıkarken bazen istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliyoruz. Hani önemli olan burada şu aslında. Bu durumu kabullenerek yeni bir perspektifle hareket etmek ve içinde bulunduğumuz gerçekliği de görebilmek adeta. Çünkü bazen başka bir toprak, başka bir saksı veya farklı bir çaba bize daha güzel çiçeklerin açacağı bir dünyaya kapı aralayabilir. O zaman umudumuz daim olsun. Yeşereceğimiz, çiçek açacağımız, yani mevsimin hep bahar olacağı nice günlere.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Dostoyevski Suç ve Ceza adlı romanında okumayanlar varsa kesinlikle okusunlar. Çok sürükleyici ve çok önemli bir psikolojik analizleri de içeriyor aslında. Diyor ki herkesin gidebileceği bir yeri olmalıdır. Ve şöyle devam ediyor. Çünkü öyle bir an olur ki insanın mutlaka bir yere gitmesi gerekir. Ben kendi hayatıma bunu şu şekilde kanalize ettim. Hiç kimseye %100 güvenmiyorum. Bazılarının aralığı, o kapı aralığı biraz açık. Bazılarınınki görünmeyecek derecede. Çok çok ince bir açıklıkta ama az da olsa açıklıkta. Çünkü yaşayacağım herhangi bir şeye karşı çıkabilecek, aralayabilecek bir kapım olmalı diye. Kendinize bir yer bulmak aslında zor da olabilir bu arada. Herkesin yaşamak istediği bir yer olmalı ama sanırım birçoğumuz gerçekte olmak istediğimiz yeri de bulamıyoruz ya da bulmakla uğraşıyoruz. Hepimiz bize sorulmadan bırakıldığımız bir yerde yaşamaya çalıştığımız için de aslında böylesine şaşkınız. O yeri bulmalı sevgili dinleyenler. O yer hepimiz için çok önemli işte.

Bazen bazı şeylerin büyük amacı yoktur sevgili dinleyenler. Herkes bunu anlamaz işte. Niçin bu işlerle uğraşıyorsunlar? Hayallerinize polislik yapanlar, işte o iş olmazcılar etrafınızda çokça birikirler. Hepsi birer adeta yorgunluk, yılgınlık olarak da geri dönüyor aslında bize, takarsak şayet. Üstelik üzülüyoruz da, belki acıyorlardır da bize. Asıl dünyada muhabbetin ne olduğunu bilmeyenlere, o yüce hissi takdir edemeyenlere, kalplerinde mukaddes, aziz bir hayal taşımayanlara acımalısın diyor Saffet-i Ziya. Asıl dünyada muhabbetin ne olduğunu bilmeyenlere, o yüce hissi takdir edemeyenlere, kalplerinde mukaddes, aziz bir hayal taşımayanlara acımalısınız. Acınacak halde olanlar, onlar sevgili dinleyenler. Muhabbetle, hayallerinizle nasıl istiyorsanız öylece hep var olun.

0: daraldım gönül.
1: Şöyle bakıldığında gün içerisinde karşılaştığınız, tesadüf ettiğimiz her insanın bir meselesi, hayali, derdi, tasası, yani varmak istedikleri, belki de kim bilir terk etmek istedikleri vesairesi vesairesi var sevgili dinleyenler. Var da var. Bunca histen, arzudan insanlık nasıl olur da kalıcı bir güzellik, kalıcı bir huzur devşiremez? İşte bu bilinmez. Halbuki herkes bir ümide hizmet eder, değil mi? Öyleyse bu dünyanın hali nicedir bilemeyiz. Biz yine de dünyanın güzelleşeceği ümidine sarılarak iyi geceler diyeceğiz. Kulaktan kalbe her birinize.

İnsan yaralıyken gözleri de kapanıyor sanırım. Yani bize iyi gelmeyen, bile isteye kötülük edenlerle de olsa bile etrafımız, farkına mı varamıyoruz ya da basiretimiz mi bağlanır? Yani nedir bilinmez ama duruyoruz öylece. Sizde de oldu mu bilmiyorum böylesi bir durum ama sanki biz böylece durunca, öylece kala kalınca yaralar da duruyor adeta. Bir yara ancak dokunulmadığı takdirde iyileşebilir demişti bir arkadaşım. Böyle bir söz paylaşmıştı benimle. Çok hoşuma gitmişti gerçekten. Yani bir yara ancak dokunulmadığı takdirde iyileşebilir. O yüzden yaralarınızı deşenlerden, hatırlatanlardan uzak, güzel bir akşam olsun sevgili dinleyenler. Temenniniz bu yönde olacak. Yaralarınızı deşenlerden, hatırlatanlardan uzak bir akşam olsun. Bu akşam ve her akşam.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Normalde bu saatimizde gecemizin Ayşe nöbetçisi, şair ya da yazarlarımızdan birini belirleyip kısaca da hayatından bahsederek veda ediyorduk. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik ediyordu. Ama bu gece haftanın son Ayşe nöbetinde gecemizin Ayşe nöbetçisi sizlersiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden direkt mesajla gönderirseniz içlerinden iki tanesini üçüncü saatimize paylaşacağım. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Dinlemek istediğiniz şiirleri oradan direkt mesajla ulaştırabilirsiniz. O zaman bu vesileyle geceniz şiir olsun.

ikimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından, durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evlere atla, bu evleri de, bunları da. Göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz. Göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyle iyi. Herkes uyusun, iyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun, bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz, biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, bırak beni. Göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gizlerin, yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı. Bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen. Başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belleyelim yetsin.

0: Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakın.
1: Ay ışığı, ay ışığı.

Ay ışığı nöbetinde sizlerle buluştuğumuzda aslında birçok duygunun da etkisini görüyoruz, hissediyoruz. O yüzden duyguların dört mevsimi diyoruz ya. Ama bu duygulara en güzel özet de şiirlerle oluyor. Elimden geldiğince de şiiri sevdirmeye, şiiri dinletmeye çalışıyorum sizlere. Çünkü duygularımızı yitirdiğimiz, çokça yitirdiğimiz bir dönemden geçerken bize duygularımızı hatırlatan çok özel ifadeler, şiirler. Ama şiir diyoruz da aslında basitçe şiir deyip de geçmemeli. Farklı bakan gözler, farklı pencereler açan eller işte o şairler. Farklı bakarsanız aynı zamanda kendinizi de buluyorsunuz. Mesela Fuzuli, sabah vakti esen sabah rüzgarından başka kapımı açan da yok, gönlümün ateşinden başka benim için yanan da diyor. Yalnızlığı sadece bir duygu veya düşünce olarak ifade etmiş olsaydı onu kimse hatırlamazdı. Söyleyiş güzelliği bu sözün 400 yılı aşarak gelmesini sağlıyor işte. Mesela Yakup Kadri, Yaban romanının kahramanı Ahmet Celal'in durumunu "yalnızlık hiç bitmeyen bir sızıdır" cümlesiyle özetliyor. Bu sözü her duyan onda kendi kimsesizliğini de buluyor ister istemez. Aslında farklı bakanları okudukça, dediğim gibi, şahit oldukça kendimizi de fark ediyoruz. O yüzden farklı bakın sevgili dinleyenler. Bu bir kitaplı olur, bu bir şiirli olur, bu bir şarkıyla olur. Hiç fark etmez. Kendinizi görün. Farklı kendilerinizi.

0: Hiç kendinizi yolunuzu kaybetmiş gibi hissettiğiniz anlar oluyor mu sevgili dinleyenler? Aramızdan bazıları evet dediğini duyar gibiyim. Yolunu kaybetmek. Ne fena değil mi? Ama bazılarımız da başkalarının yollarını yürür de yıllar geçse de fark etmez. Bir de öylesi bir durum var. Kaldı ki böylesi bir durumda yani başkalarının yollarını yürüyüp de fark etmememiz ayrı bir dert tabii ki. Fark etmeden geçen bir ömür. Bu da bir ayrı dert. Oruç Aroba, Meşe Fısıltıları şiirinde şöyle bir dizesi vardı. Kendi yolunu bulamayan bütün yolları boşuna yürür şeklinde. Gerçekten kendi yolunu bulamayan bütün yolları boşuna yürüyor sevgili dinleyenler. Ama bizim umudumuz nedir? Yolumuzu bulacağız. Bulacağız. Ama bu gece, ama yarın sabah. Bulacağız.
1: Bu akşam için.

0: Radyo Turkuaz.
1: Düştüm